0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzel de ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde, çağlar gideriz türküler dolusu.

0: Türkülerde bin bir çeşit varlık var. Beraberlik, düzenlik var, dirlik var, kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz, türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim, türküler dolusu.
1: Can yüreğinize sağlık.
2: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
2: Estağfurullah, yok, ne demek.
1: Evet, sırada yine sözümüz iyi size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
2: Evet.
1: Can, bunun bir hikayesi var mı, bir anısı?
2: Ya, hikaye hepimizin hikayesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
1: Evet.
2: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir, sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
1: Ne güzel.
2: Bir esere dönüştü.
1: O güzel sesinizden
2: dinleyin. Eksik olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onun...
1: Bu divan bağlama değil mi hocam?
2: Divan altı diyoruz. Tam divan da değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözü müziği. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar güzel bir
1: hocam.
0: Eser.
1: Çok, çok güzel değil mi? Hoş, söz evet, müzik,
0: yanık.
1: Nurettin Rençber. Ben de duyar duymaz sevdalandım bu Türkiye'ye. Şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Mar eski dilde
0: yılan
1: demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.

0: Eder.
1: Ede Er. Ay,
0: Evet.
1: çok özür diliyorum. Evet, bunlar önemli. Emir Dağ'a gideceğiz. Sizin
0: Bu
1: sesinizden dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
0: türkü hem birkaç şeyi var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan, bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakı Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
1: Lütfen,
0: Müsaadenizle.
1: buyurun hocam, lütfen.
0: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Şey kadın.
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu
1: Evet.
0: büyümesin. Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel.
0: Trakya'ya
1: Olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam. Çok
0: Sevgili
1: teşekkür
0: Buğra
1: ederim.
0: Solo için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet.
1: Aşık Sıtkı
0: Elbette.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon.

0: Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyle, durma koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki, yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde. Can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel dizeler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
0: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
1: Giresunluoğlu.
0: Giresunluoğlu. Evet. Derleyen TRT.
1: Evet.
0: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
1: Değil. Orada var yani, zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da saz kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak saz kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
0: Evet, evet. Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bunu çok, genelde bu Karadeniz türküleri.
1: Tek başına böyle münhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz.
0: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim.
1: Teşekkürler, hocam. Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Sıkılma, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Gözünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Kendine
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik,
0: hoş,
1: hareketli bir eser
0: güzel bir eser oldu,
1: hakikaten.
0: evet.
1: Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü. Efendim, söz müzik Erol Parlak.
0: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temeline oturduğu üç tane düstur: sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık. Bunu arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim olmasa.
1: Lütfen hocam.
0: Tamam.

0: Yüreğinize sağlık
1: Tamam,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek. Evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar, Nalın Dilber. Evet, sözler Karacaoğlan, müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam, siz
1: Estağfurullah.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil mi?
1: Vallahi çok güzel
0: Arkadaşlar
1: oldu
0: elinize
1: hocam.
0: sağlık sizlerinde. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel
0: oldu.
1: oldu vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde. Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzelses'ten Karanfil Eker Misin? Canan Hanım türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

0: İmkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda normalde Virtüözite programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simon'un sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
1: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
0: Evet.
1: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
0: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
1: Doğrudur, evet.
0: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
1: Aynen öyle.
0: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
1: Aslında evet yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi en çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
0: Evet,
1: yapıyoruz. O
0: evet.
1: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında. Live looping yapması bizim için bir avantaj çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum, bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için.
0: Evet.
1: Herkesin böyle bir şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
0: Çok güzel bir şey olmuş. Ben şahsen
1: çok
0: çok beğendim.
1: teşekkür
0: Eminim ki
1: ederim.
0: çok
1: Teşekkür
0: zaten
1: ederim.
0: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuşken birinizi bulmuş gibi olacağız.
1: Evet öyle.
0: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
1: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası, şarkısı geldi.
2: Evet, çok güzel bir eser
1: Onu çalalım
2: gerçekten.
1: mı arkadaşlar? Neredesin sen çalıyor
0: Çok
1: insan.
0: güzel. Çok
2: Çok
0: güzel
2: güzel
0: şarkı.
2: olur.
0: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
1: Aynen.
0: Buyurun. Büyük heyecanla,
1: Haydi
0: büyük bir
2: bakalım.
0: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan, duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım, senin nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla yaptığın müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz. İçimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyorsa ne mutlu
0: Çok
1: bize.
0: güzel oluyor. Çok çok güzel yakıştırıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir de sizin In The Studio diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
1: In the Studio Project, Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan
0: İlk
1: geliyor.
0: oradan
1: Biz
0: çıktı, değil mi?
1: evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hucky Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu. In the Studio aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
0: Çok keyifli proje.
1: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması. Nihayet yapalım mı albüm
0: Evet.
1: arkadaşlar?
0: Şey
1: Yapalım mı?
0: olacak. Out of studio. Değil
1: Aynen.
0: mi?
1: Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok
0: Evet.
1: zor bir şartlar oluyor, ama inşallah o da güzel bir
0: Siz üç
1: deneyim olur.
0: kardeş ya da üç müzisyen, üç sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağınız işler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var
1: Çok
0: bence.
1: teşekkür
0: Sizler gerçekten
1: ederim.
0: çok değerlisiniz.
1: Çok
0: Hem
1: teşekkür
0: ülkemiz için de
1: ederim.
0: çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
1: Çok
0: Her zaman
1: teşekkür ederiz.
0: daim olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Çok
1: teşekkür
0: mutlu
1: ederiz.
0: oldum.
1: Biz teşekkür
0: Biz
1: ederiz.
0: Virtüosite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına ve izleyenler adına. Eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
1: Bir final.
0: finalde beraber çalıyoruz. Ama
1: Evet.
0: ben nasıl çalacağım bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
1: Kulaklık şart.
0: Harika.
1: Artık
0: O zaman
1: olmazsa olmaz. Evet.
0: deneyelim.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Haydi bakalım.

0: Ölünceye kadar.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de.
3: Hiçbir şeyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere.
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak. Tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Bu yüzden dünyayı gez, Konya'yı gör derler. Konya'nın kültürel dinamikleri bin yıllar boyunca değişti ve bugün bölgenin halk müziği geleneği günümüze kadar devam ediyor. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Mentsille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçağlar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Kemal Bey, Köksal Bey, çok memnun oldum. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum ve özellikle Türkiye'yi dinliyorum ve sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
1: Bir mukabele ediyoruz. Biz de şeref duyuyoruz. Siz de çok uzaklardan geldiniz.
0: Biraz öyle.
1: Siz hoş geldiniz Konya'ya.
0: Hoş buldum. İlk kez geliyorum. 10 senedir, neredeyse 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ve geçen 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Uzun zamandır merak ettim bir yerdir ve
1: Teşekkür
0: özellikle
1: ederiz.
0: müziklerinden dolayı.
1: İlgi duyduğunuz için, Konya türkülerine ilgi duyduğunuz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.
0: Öncelikle Konya'nın halk müziği ya da halk

0: Müzik türlerinden biraz bahseder misiniz? Neyler bulunur Konya'da?
1: Konya'nın halk müziği malumdur ki Türkiye genelinde halk müziği amamımdır. Her bölgede olduğu gibi Konya'nın da kendine has oturma sistemleri vardır. Toplanma, gruplar halinde oturmalar olur.
0: Acaba sizden bir eser dinleyebilir miyiz?
2: Tabii birkaç örnek verelim inşallah.
0: Çok güzel
2: biz
0: olur.
2: Konya Çuvacıoğlu Pestörü, yani Konya Ayağı denilen bir pestör çalacağız.
0: Normalde ne zaman çalınırdı bu?
2: Bu her oturmaların başında.
0: Peşrev olduğuna
2: bu
0: göre
2: bu mutlaka tabii mutlaka gelir. Çalınır. Klasikte pestör deniyor ama halk müziğinde ayak deniliyor. Biz de onunla başlayalım bugün. Arkasından Menteşeli diye bir türkümüz var. Onu icra edelim. Daha sonra bir de Minare'nin
1: Alemi.
2: Alemi diye bir eserimiz var. Bunlar aksak eserler. 7-8 ve 9-8 olmak üzere. Onları icra edip göstermeye çalışalım.
0: Ne güzel olur.
1: Zannediyorsam bu peşlerde herhalde, çünkü klasik eserlerde şeyler vardı, seçlerle başlanır. Efendim, saz semaili de tamamlanır ara diğer eserler geçirdikten sonra. Bizim Konya'da daha öyle yatman nedir bilmiyorum ama biz bu peşleri devamlı çalıyoruz işin başında.
0: Merakla bekliyoruz o zaman.
1: Evet.

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Az önce sanat müziğinin içinde aslında onun temeli halk müziğidir demiştiniz. Aynı zamanda gelirken siz söylemiştiniz Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız? Ne de, yani Konya'nın şehir müziği nasıl bir
0: Yani
1: kavram?
0: Konya'nın şehir müziği Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak gerçekten etkilenmiş. Mesela bizim Segah türkülerimiz var. Rüzgar
1: O
0: türkülerimiz var.
1: mevlana
0: Bunlar
1: müziğinden geliyor.
0: tabii az bunlar yani şeyde çok az

0: halk müziğinde Ege halk müzikleri çok az. Yani Türk halk müzikleri genelde diğer bölgelerin müzikileri böyle çok ritimsel, çok böyle makamsal değildir yani. Hep zaten makam da yoktur diğer halk müziklerinde. Ayak vardır. Makam hiç geçmez zaten. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar. Ama Konya'da Mevlevi musikisinden makamsal ve ritimsel musikiden etkilendiği için Konya
1: makam çeşitliliği var.
0: Tabii. Onun için biraz daha fazla makam çeşitliliği var. Daha çok ritim çeşitliliği var. Ben onu kastetmeye çalıştım.
1: Anladım.
0: Öyle eserler çok tabii ki yani.
1: Tabii ki.
0: Öyle bir segah makamında, ağır makamlarda ağıt olan müziklerimiz çok. İsterseniz bir tane çalabiliriz, bir mezar arası çalabiliriz.
2: Yani köyümüzü veyahut da şehrimizi diye bir ayrım yok.
1: Evet.
2: Ama şu var, mesela Türk müziği, klasik Türk müziği farklı bir ekoldür.
1: Evet.
2: Halk müziği ayrı bir ekoldur.
0: Bir de sanat müziği var mesela, ama değil mi? Klasik Türk müziği var, bir de sanat müziği var.
1: Evet, biraz daha kelimeler biraz karışık oluyor.
0: Ama onların gibi şeyleri de farklı ama yani.
1: Evet.
0: Bünyesindeki şarkılar da farklı zaten yani. Klasik Türk müziğinin eserleri farklı. Sanat müziği biraz daha Türkçe'ye yakın. Öbüründe biraz daha Farsça daha çok mesela kelimeler.
2: Evet. Var mı zamanınız? Bir Türk'ü daha yapıyorum.
1: Neden olmasın?
2: Olsun mu?
0: Ne yapalım?
2: Aksine.
0: Bir tane daha oyna varsın.
2: Bu da ona benzer.
0: Son iki.

0: Ellerine de ağzınıza sağlık.
1: Rica ederim.
2: Sizinle de bir şeyler çalmak isteriz.
0: Ben de çok isterim. Yalnız çok acemiyim sizin yanınızda.
3: Olsun, olduğu kadar.
0: Güzel olur, bir deneriz. Belki beklediğimden daha güzel.
2: Daha güzel.
0: Ama sizinle birlikte çalmak çok isterim.
2: Konya bülbülünü çalalım. Konya'da bir Konya'mızın şaheseridir. Çoban İsmail abimizin türküsüdür. Bu Esen'in sahibi de bestekarı da Silyalı buralıdır yani.
0: Bulunduğumuz yer için tam bir eser
2: evet,
0: o zaman.
2: Evet, evet. Buyurun.

0: Sizinle birlikte çalmaktan çok keyif aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Kusurlarıma affola.
1: Estağfurullah. Biz de çok keyif aldık.
0: Bir dahaki sefer daha iyi ki
1: teşekkür
0: varsınız.
1: Ederiz.
0: Çok çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Konya tepilerine önem verdiğiniz için.
0: Ben çok memnun oldum.
1: Biz
0: çok
1: de
0: teşekkür
1: memnun
0: ederim.
1: Bildik abi.
2: Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi. Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Türkiye'ye 9 yaşındayken geldim. Yani neredeyse bir 10 yıl, 11 yıldır oluyor. Müziği 5 yaşından başladım. Yani baba sayesinde. Babamız bir baktı, benden bir şey çıkmıyor. Biraz korktu. Ya dedi, bu çocuk...

ne olacak diye. Bir tane arkadaşımız vardı, CD verdi bize de işte, müzik var içinde bir dinleyin falan. Orada bir tane ünlü müzisyen vardı. Ben piyano görünce çok hayran kaldım, çok beğendim. Babam dedi ki, ha bu çocuk müzisyen olacak. Direkt aldı orgu, koydu önüme, öğretti. Ben özel hocadan ders bile almadım. Tek öğretmenim babamdı.

0: Benim adım Daniel Allahdat. Şimdi Allahdat'ın ne anlama geldiğini işte merak edebilirsiniz. Allah vergisi demek. Allah'ın verdiği bir şey yani. Öyleyim öyle. 4 senedir Türkiye'deyim. Ben İranlıyım aslen. Tahran'dan geldim. Tahran, İran'ın başkenti. Hemen hemen 4 sene önce geldim. Şimdi 21 yaşındayım. Müziğe ve aslında kemana yaklaşık 10 yaşımdayken başladım. Bir de kendi ilgim yoktu müziğe. Annemin işte yönlendirmesiyle başlamak istedim.
1: Sokak müziği sadece sokakta git, çal, işte kutuna koy, para kazan diye bir şey değil. Siz canlı konser yapıyorsunuz ama kendinizle keyif alarak yapıyorsunuz.

sokak müziğine geldiğim zaman ve şunu hissettim. İnsanların ne kadar senin işte çaldığına katkısı olduğunu anladım. Sen insanları yönetebilirsin müziğinle sokakta. İşte ne bileyim üzüntüyü hemen salabilirsin üzerine. İşte ne bileyim o sevinci falan gösterebilirsin. Yani duygularını falan oynatabilirsin.

Türkiye çok samimi bir ortamı var her yerde. Tüm şehirlerinde hiç fark etmez. Gittiğim şehirlere biliyorum. Samimiyeti var. Misafirperver bir ülkedir. Adamla hemen tanıştım.

Daniel'le işte bir tane arkadaş bir etkinlik yapmak istiyordu. Etkinliğe hem beni çağırdı hem Daniel'i çağırdı. Adamla ben Türkçe konuşmaya başladım. Ya bir baktım aksanları değişik. Dedim sen İranlı mısın dedi evet. Oradan bizim arkadaşlığımız başladı. Ve tabii çok fazla böyle rahat rahat uyum sağlayabileceğimiz için artık kankayız.

Son kaç ayda Amir Ali ile tanıştım, benim sevgili arkadaşım. Onunla tanıştıktan sonra hem ondaki samimiyeti gördüm, hem de başka bir aşamaya geldim müzik çalmak konusunda.

Çalarken de şöyle hissediyorum. Rahatlıyorum yani. Mesela heyecanım var, bir şey yapamıyorum. Mesela heyecan varken işte diyorum, ya abi işte bir şey çıkma keyfim yok. Bir kahve falan içme yemeği de keyfim yok. Oturayım piyano başına çalayım. Bir de ses kaydı almayı da unutmayacağım. Ses kaydı başlayacağım ki eğer o şu an o zamandaki halim güzel bir müzik çıkarırsa kaydedim şey olsun. Hani anı olsun.

Şimdi müzik çalışmak, özellikle işte enstrüman çalmak hem sanat bakımından bana bir şeyler katmaya başladı. İşte her şeye daha derinden bakmaya başladım yani. Bir de bendeki o odaklanma gücü falan da çok arttı. Çünkü biraz daha klasik müziğine odaklanıyorum şu son zamanlarda. Aynen yani daha çok bedensel yerine, fiziksel yerine zihinsel anlamda bana şeyler katmaya başladı.

Şimdi bu sandalyeye oturmak rahatım. Çok rahatım. Yürümem gerek yok. Ayakkabı değişmem gerek yok abi. Çok hızlıyım. Yokuş, aşağı falan. Her yerde çok güzel. Ve kendimize özel bir sandalyemiz var yani. Böyle herkes otururken ben böyle oturarak herkesi seyrediyorum. Ama onun dışında piyano ruhuna geçirebiliyorsun müzikte. Enstrümanınla beraber ruhuna birleştirebilirsin. Çaldın mı bu çaldığın eser sensin. Severek çalarsa daha fazla duygusu var.

Ben buraya geldikten sonra hiç yabancılık çekmedim. Yani Türk halkı bizim İran halkımıza çok benziyor. Ve bundan eminim. Çünkü başka yerlerde de bulundum. Yaşamak için değil, seyahat için. Ama şu benzerlikleri falan gayet iyi hissediyorum ben Türk halkında.

insanların çoğu beni gördükten sonra bana şunu soruyor. İşte insanlarda olduğun zaman, işte çaldığın zaman ne hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Yani o ilgiyi, o sevgiyi insanların gözlerinde gördüğüm zaman çok duygusal oluyorum. Normal bir şey değil. Biliyor musunuz? Hatta müzik dinlemek gibi bir şey de değil. Yani bir enstrümancı olmanız lazım şunu görmeniz için. Öyle söyleyeyim.

Sokakta beni şey görüyorlar. Sen piyano çalan çocuk değil misin? Evet. Ay bir şey soracağım diyor. Buyur diyor. Nasıl hem engellilik hem piyano? Diyeceğim valla gördüğün gibi. Koyuyorum piyanoyu çalıyorum. Bir de mesela piyanonun pedal sorunu var. İşte basman lazım ama kimse bilmiyor abi, basmazsan da ayağının ağırlığı ile pedalı basabilirsin. Ben direkt ayağa basıyorum, bırakıyorum pedal üstlerinde. Bir tek kaldırma gerekiyor. Bu kadar.

hiçbir zaman öyle idealist bir insan değildim. Yani işte öyle en büyük hayalim şudur budur. Öyle bir şeyler söylemedim hiçbir zaman. Ama müzik konusunda özellikle klasik müziği konusunda daha çok gelişmek istiyorum. Yani işte olursa daha büyük konserlere falan çıkmak istiyorum. Daha ciddi müziklere başlamak istiyorum. Çünkü sokak müziği başka bir şey. İşte ne bileyim klasik bir konserinde çalmak başka bir şey.

En büyük hayalim kendi orkestrasyonumu kurmak istiyorum. Kendi orkestram, kendi sahnem ve kendi müziğimin şefi olmak istiyorum.

Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türk.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programıyla yine evlerinize konuk oluyoruz. Biraz evvel sözleri Yunus Emre'ye ait olan Bir Dürriyetimem Ki adlı eseri seslendirdik. Bu eserde Büyük Yunus bize insanların kesretten vahdete giden yolculuğunu ve bütün dünyanın aslında bir vahdet içinde bir olduğunu anlattı. Bu sebeple bizim enstrümanlarımız da gördüğünüz gibi bir kesretten vahdete geçiş halini gösteriyor. Hepimiz aslında farklı şeyler çalsak da aynı birin içinde var olmaya çalışıyoruz. Şiir ve müzik bu yönüyle birbiriyle çok yakın ve birbirini takip eden hususlar. Bu programda yine kesretten vahdete bir yolculukla şiir ve müziğin birlikteliğini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Şöyle ki, şiir olmadan müzik bestelemek ve müzik yapmak imkansız ve aslında anlamsız. Bu sebeple şimdi sözü şiire bırakıyoruz. Milat Salmani hocamız bize Yunus'un çok bilinen harika bir şiirini seslendirecek. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Buyurunuz Milat hocam.

Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Birdem gelir şadan olur, birdem gelir giryan olur. Birdem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Birdem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Birdem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Birdem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Birdem dev olur ya peri, viraneler olur yeri. Birdem uçar Belkıs ile, sultanı insu can olur. Birdem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere. Birdem varır deyre girer, İncil okur, ruhban olur. Birdem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Birdem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Birdem döner Cebrail'e, rahmet saçar her menzile. Birdem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur.

Bu güzel şiir için Milat hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Eserde Yunus Emre yine hak bir gönül verdi bana derken, insanların Allah'la bağının gönüllerindeki kadar yakın olduğunu anlatıyordu. Şimdi okuyacağımız şarkıda da yine buna benzer sözleri işleyeceğiz. Bu sözlerde Yunus şöyle diyor örneğin.

Yunus Emre ile beraber çıktığımız mana yolculuğuna devam ediyoruz. Bu güzel eserde yaptıkları icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakkın gerçekten gönüllerde var olduğunu ve sadece gönüllerde var olarak aslında cihanda var olduğunu anlatan çok önemli bir şiirdi bu seslendirdiğimiz. Bu yolculuğumuza şimdi yine şiirle devam edeceğiz. Milat Salmani hocamız bize Yunus Emre'den "Kime gönül verdim ise" mısrayla başlayan şiiri seslendirecek. Buyurunuz Sayın Hocam.

Kime gönül verdim ise benim ile yar olmadı. Halim bilip, derdim sorup bana vefadar olmadı. Hak'tan meğer takdir idi, gönül sana aşık idi. Hiç kimesine bencileyin derde giriftar olmadı. Aşktan değil şikayetim, kendi talimden durur. Kendi yolun aramayan cahildir, ol er olmadı. Aşk bir ulu hilat durur, bir niçeye verdi çalak. Bir niçeler mahrum

Dar olmadı. İbrahim'e Nemrud odun, aşktır gülistan eyleyen. Aşktan çün erdi bir nazar, gülzar oldu, nar olmadı. Yaradıldı yer ile gök, Muhammed'in dostluğuna. Levlak, ana delil durur, onsuz yer o gök olmadı. Aşkta kahırlar çok olur, aşk erine gayret muhal. Yunus, aşık oldun ise aşıklara ağır ol.

Bu güzel şiir için Milas Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evvelen de belirttiğimiz gibi bu programı yapmaktaki birinci amacımız kadim şiirlere yapılabilecek yeni usuldeki bestelerin etkisini göstermektir. Bu vesileyle ileride diğer müzisyen arkadaşların da bu kadim şiirlerden, divanlardan ve halk şiir örneklerinden faydalanarak yeni eserler yaratabileceğini düşünmekteyiz. Bu amaçla şimdi size değişik bir düzenlemeyle, yeni bir bakış açısıyla bir eser seslendirmek istiyoruz. Sözleri Yunus Emre'ye ait olan Ulu Ulu Günahlarım. Buyurunuz arkadaşlar.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haseten Mehmet Cafarov hocama yaptığı güzel doğaçlama için ve Gökhan Sırtmaç ve Emre Işık kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum bu icraları için. Programımıza bugün şiirle son vereceğiz. Şiirle son vermeden önce Yunus Emre'nin rehberliğinde çıktığımız bu mana yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için hepinize tekraren teşekkür ediyorum. Şimdi Milat hocamıza mikrofonu veriyoruz okuyacağı şiir için. Buyurunuz Sayın Hocam.

Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metağım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esriyi deliliyim. Aşıklar bilir neliyim. Devşirerek ikiliyim. Birliğe yetmeye geldim. Ol hocamdır, ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda bilişmeyen canlar, onda bilişemez onlar. Bunda bilişip dost ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısına canım arz etmeye geldim.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi. Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: zararı.
1: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
2: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
3: Hoş geldin.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucu

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

0: Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi. Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. İnsan derler idi. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

Geliyorsanız artık tamam. Efendim efendim. Efendim duyamıyorum. Böyle devamlı olmalı. Diğer dansman parçamıza mı geçsek acaba?

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele. Bugün Ege'nin iki yakasına da hakim buzuki ve telli çalgılar ustası Orhan Osman'la birlikte çalacağım. Namı diğer Buzuki Orhan. Buzuki Orhan'la beraber iki yakaya birden gidip geleceğiz.

0: Şimdi zaten anahtar çocukluğumuzdan beri var olan bir şey elimizde. Sadece önümüzde de bir sürü alternatif kapı da var. Bu elimizdeki anahtar da bütün kapıları açtığı için şu an senle aslında çok güzel bir oyun kuruyoruz yani.
1: Aynen öyle.
0: Hani istediğimiz kapıyı açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz.

0: Bir de sen de zaten harika çalıyorsun.
1: Eyvallah, sağ olsun.
0: Çok da güzel bir duygun var. Çok belli. Ya böyle İzmir var, Girit var, hepsi var yani. Hepsi var.
2: Bir kan çekme durumu var.
0: Balkanlar da var.
2: Oralarda yetişmiş olmanın, yani Susam Sokağı'nı bile hani işte Yunancasını seyredip oradan o şeyi, sesleri, o müziği kafaya yazmak ayrı bir şey. Hepimizin dediğin gibi geçmişinden de bazen kodlanmış bir şey oluyor. Ama işin sonu hakikaten müziği sevmeye ve yürekten bir şeyler yapmış insanların çaldıklarını dinleyip onların peşinden gitmeye işte. Rahmetli Papa Yohannu, yani Hicaz bu bildiğimiz Hicaz işte yani.
0: Evet.

0: Hayda.
1: Bir de sözlerinde de şöyle bir şey var şarkının. Bir kadına olan bir aşkı var. Hı hı. Diyor ki artık diyor hani kapıyı aç diyor. Yani yeter diyor artık hani bu kadar özlem yeter.
2: Aynen.
1: Yani duygular hep aynı. Müziklerimiz de aynı baktığınızda.
2: Aynı.

0: Ellerine aslında sağlık.
1: Senin eline sağlık.
2: Of. Harikasın.
0: Vallahi
1: biraz yeni aranje ettik ama olsun.
0: Hicaz, hatta Hicaz bir damar çaldık az önce sizde. Zeybekiko formunda, yani 9-4'lük.

0: Anadolu'da hep beraber paylaştığımız zeybek kültürünün Atina'ya da göç edişinden sonra ortaya çıkmış bambaşka bir kültür mirası.
1: Bugün tabii böyle bir cümbüş buzuki kardeşliği oldu ama galiba benim için de bir cümbüşünüz var.

0: sazlarımızla hem onun sevdiği sazla bir şeyler paylaşma vakti gelmiştir diye düşündüm.
1: Çok çok teşekkür ederim ağırladığın için, davet ettiğin için. Ve ben heyecanla cümbüşe geçmek istiyorum.
0: Geçeceğiz.
1: Çok hoşuma
0: gitti. Aslında senin için hiç deplasman değil yani.
1: Ya tabii ki şöyle yine farklı. Çünkü tavır farkı var.
0: Tavır farkı
1: Şimdi Buzuki'deki o tını...
2: Aynen. Hani bu...

0: Mesela bu şimdi buzuki de güzel.
1: Aynen.
2: Hani bu tavır.
1: Aynen.
2: Gitarda tellerin gerginliği biraz daha yüksek olduğu için biraz ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor.
0: Ama cümbüşteki o tavır işte.
2: Bu da işte bu da sizin. Bu da biraz daha işte ezme tabir etti.
0: Evet.
2: Öbür türlü biraz daha hani kurucacıkla sulucacık arasındaki fark gibi sanki biraz.
0: Evet, biraz lütfen şu kurucacıktan alabilir miyiz? Ya,
2: tabii, tabii.
0: Hangisi sulu, hangisi kuru bilmiyorum ama.
2: Şu biraz daha sulu. Bu bizim böyle sarımsağı da biraz bol.

0: Bir de bunları, burada bizim havanımız var, eziyoruz bu sarımsakları.
1: Tamam. Tamam tabii.
2: Ben de bu program için Selanik'ten geldim. Şimdi o hareketi yapınca sen böyle, aklıma şey geldi, uçakta böyle havalanıyordum ya falan.
3: Birdenbire ufacık bir türbülans ama çok ufak böyle, korkutma yani
2: Tatlı,
3: işte.
2: Tatlı,
3: tatlı böyle.
2: Tatlı.
3: Şöyle hopladık hesabı.
2: Tatlı, eline sağlık.
3: Vallahi tekrar hoş geldin, sefa
2: hoş
3: geldin.
2: Bulduk.
3: Şimdi de cümbüşlerle bir kaptıralım bakalım.
2: Olur.

0: Cümbüş uzun zamandır çalmıyorum diyorsun da olay senin işte içinde sakladığın müzikti abi.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Aradan bak kaç yıl geçmiştir belki çalmayalı
1: 20
0: ama.
1: 20 yıl falan oldu sayende. Bugün böyle bu enstrümanla tanışıverdim. Gerçi bu perdeli gitar cümbüşü gibi bir şey. Aynen. Ama.
0: Cümtar. Cümtar Akın Eldes abimizin deyimiyle.
1: Sağ olsun Akın Eldes.
0: Bir de bu çocuk müziği seven insanı tanıyor ve ona cevap veriyor. Yani muhtemelen şimdi seni görünce şey demiyorsun. Aa bizim Orhan abi yani. Var bunda bir takım şeyler var. Böyle kendi
1: hissediyor diyorsun.
0: Zaman zaman da çok naz yapıyor böyle. Seviyoruz abi.

biz müzisyenler de neyle nasıl nefes aldığımızı hatırlamalıyız diye düşünüyorum. Ben o yüzden bu tüm böyle konuklarımızla beraber çaldığım zaman işin içinde hiçbir bürokrasi ya da tırnak içinde şov

0: müzik deyip durup duruyoruz ya devamlı. Bu senin içine peki nasıl düştü? Hani böyle bir an vardır ya, bir şey olur, bir şey duyarsın, dersin ki ben müzisyen olacağım. Bu anı hissettiğin şeyi hatırlıyor musun?
1: Tabii çok zamanı? İyi, çok iyi hatırlıyorum. Çünkü aşk diyelim ona. O aşkla olan bir şey. Zaten aşık olduğunuzda, bir kadını sevdiğinizde onun peşinden gidersiniz. Müzik de öyle. Ben müziğe aşık oldum ve onun peşinden gittim. O bir ses. Sesi duydum, aşık oldum ve o sesin göstermiş olduğu yolla ilerledim.

0: Şimdi buzu ki çalım itibariyle, özellikle bu sağ el itibariyle. Şimdi mesela benim sol kol biraz gitti. Sana ayak uyduracağım derken çalım kuvveti itibariyle çok güçlü bir tuşe isteyen bir çalgı. Öbür türlü ifade gücü hiç şey olmuyor. Aynı tadı vermiyor. Buzuki niye böyle oldu? Neden böyle bir çalım tavrı gelişmiş yıllar içerisinde?
1: Çünkü Buzuki'nin patladığı yer orası. Yani siz punch yapmazsanız, yani böyle vurmazsanız Buzuki olmuyor. Bu sefer gitar oluyor. Başka Buzuki'nin şeyi o.

0: Şimdi zaten ben ilk çalışmalarıma başladığımda sağ bilek çok çalıştım. Genelde insanlar bu taraflarını çalışırlar. Ben bu tarafıyla uğraşmadım
1: ama
0: zaten.
1: Ses çıkmaz bu sefer de.
0: O yüzden sağ bileği şöyle çalıştım. Bir tane kapı kilidi aldım. Kapı kilidimi avucum içine bağladım. Sonra da biz elimizi böyle dayadığımızda aslında güç kaybı yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Buraya bir tane havlu koydum. Havlu havada, yani elimi havadan mesela şöyle
1: havada
0: yapıştırmadan.
1: Güçlü çalabilmek için.
0: Tabii havada ve tamamen bilek üzerine kurulu. Çünkü genelde insanlar koldan çalıyorlar. Şimdi evet. Kol hantaldır.
1: Evet, kol hantaldır ve çabuk evet. Yorulur.
0: O yüzden şu oynak kısmı, oynama tarafını çok iyi geliştirmemiz lazım joystick'imizi.

0: Onsa sadece sağ bilek üzerine kurulu etütler yaptım. Ve kendi etütlerimi geliştirdim. Mesela bir örnek, küçük bir örnek vereyim size. Şöyle yap elini.
1: Dur, şöyle.
0: Şimdi parmağını oynat. Bir yukarı doğru çekmeye başla. Zorlanıyorsun değil mi?
1: Ufak ufak.
0: Şimdi şu hareketi yap. Elini böyle yap. Şimdi bunu yap. Şimdi yukarı doğru çek. Kolay değil mi?
1: Şey gibi, hidrolik direksiyonla yani direkt kazma direksiyon arasındaki fark gibi.

0: Buzuki ile tanışman, kaynaşman nasıl oldu peki? Çünkü o yörede çok fazla karakteristik saz var. Buzuki'yi özellikle seçmenin sebebi neydi?
1: Buzuki ile tanışmam bir köy ortamında oldu. Aha. Köyde abilerimiz böyle çalardı. Ben hatırlıyorum orada ilk duyduğumda buzuki rica etmiştim. Yılmaz abi de ismi. Ha. Bana verir misin? Verdi ve aslında sağ çalıyorum ama solak tutmuştum buzukiyi. Öyle başladı. Sonra aileme söylemiştim. Ya ben dedim çok böyle enstrüman istiyorum. Babam da dedi ki ya evde çalgıcının işi olmaz falan filan. Tarla vardı. Tarlayla uğraşıyordu.
0: Geleneksel dertlerimiz ya.
1: Sonra anneme dedim ya dedim hani bak ben çok çalışacağım. Bana dedim bir enstrüman alın. Yok dedi enstrüman. Git kendi enstrümanını kendin yap. İlk enstrümanımı kendim yaptım.
0: Vay be.
1: Tabii. Bir çamaşır ipinden, bir tahtadan böyle çivileri alarak çakaraktan enstrüman sahibi oldum.
0: Benim ilk telli çalgım neydi biliyor musun? Cetvel, bir metrelik cetvele gerdirdiğim lastik.
1: O da evet.
0: Yani yoktu
1: o da
0: çünkü ortalıkta.
1: Bas sesi.
0: Gerdim. Kırmızı kalemden de bir eşik yaptım. Selobantla şey yaptım. Sonra kulağımı da yayıp çaldı yine.
1: Harika.
0: Demek ki heyecan, tutku, heves bunların önüne bir şey geçemiyor.

0: Müzik zaten bizim nefes alma şeklimiz.
1: Aynen.
0: Müzik olmazsa biz olmayız. Çünkü hayatımızdan neleri feda etmişiz? Ben öyle. Mesela çocukluğumu feda ettim müzik için. Çünkü çocukluğumu tamamen enstrümanın üzerinde kurdum bütün düzenimi.
2: Oyuncak oydu.
0: Oyuncak buydu. Futbol da buradaydı, basket de buradaydı. Her şey, kız tavlamam da buradaydı. Her şeyim buradaydı yani.

0: Peki buzuk yorgan için cümbüş nedir, ne ifade eder?
1: Cümbüş deyince aklıma zaten otomatikman İstanbul geliyor. Yani. O hani Zeynel abinin yapmış olduğu bir, nasıl anlatayım, onun renkleri aklıma geliyor. Anadolu tınlıyor zaten. Cümbüş deyince aklıma o geliyor. Cümbüş eşit Anadolu.
0: Anadolu değil mi?
1: Ama senin sayende dünyaya açıldı o.
0: Estağfurullah. Çok sevinirim daha fazla insan sever ve çalarsa tabii.

0: Aslında en önemli şey hani şarkıyı çalmaktansa biraz böyle ortadan vizeleri kaldırmak.
1: Aynen.
0: Hani her an istediğimiz yere ulaşabildik. Farkındaysan Texas'a gidebiliyoruz, ne bileyim Seattle'a gidebiliyorsun. Oradan Selanik'e gidiyoruz. Buradan Tatavla'ya gidiyoruz.
1: Tatavla'ya gidiyoruz. Bir İzmir'e iniveriyoruz falan.
0: Her yere.
1: Yeri geliyor Beyrut hiç fark etmiyor. Neden? Çünkü bu sazların içinde vize yok. Pasaport da yok.
0: Evet.
1: Hiçbirisi yok. Kullanmaya lüzum da yok zaten. Çünkü bizim hislerimizin aslında bütün insanların aslında hislerinin vardığı nokta o. Sınırsızlık. Keşke insanlar gerçekten bu müziğin birleştiriciliğine biraz daha inansalar da biz de bu sazlarımızla onlara biraz daha tercüman olabilsek.

0: Ben bulaşmıyorum.
1: Allah, ellerine sağlık ya. Eyvallah. Senin eline yüreğine sağlık. Ne güzel böyle bir yakadan girdik, bir mahalleden çıktık.
2: Ortadan yakaya atladık. İki yakamız bir araya gelmiyor derler ya, biz bayağı bir getirdik ya. Bak benim yakadan anlaşıldığı üzere.
1: Aslında benim görmüş olduğum şey, dinleyici kitle bunu seviyor. Hı hı. Hani böyle düşünsene, vizesiz tatile çıkıyor yani adam bir şekilde. bu da bizim en çok beslendiğimiz unsurlardan bir tanesi. Hı. İnşallah. Eyvallah. Devamı gelsin İnşallah. Bu çalışmaların.
2: İnşallah
1: çok
2: hep
1: isterim.
2: Beraber heyecanlanalım. Sadece müzisyenler değil, dinleyicilerle de beraber heyecanlanalım. Ve yani bu vesileyle sana ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sadece yetiştiğin, bulunduğun yörenin müziğini yapmakla kalmayıp o yetiştiğin yörenin sazına bayağı böyle bildiğin dünyayı sığdırdığın için de önemlisin benim için.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bunu senden duymak benim için çok önemli.
2: Meşk etmek çok büyük bir zevkti. Tekrar çok teşekkür ediyorum paylaştığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Eyvallah. Yakamdan görmüş olduğunuz gibi bugün Buzuki Orhan'la beraber iki yakayı bayağı bir güzel birleştirdik. Ve şunu fark etmiş olduk. Gerçekten müzik hiçbir şekilde sınır tanımıyor. Fakat sınır tanımamakla beraber bize oturduğumuz yerden dünyayı böyle kilometre kilometre fersah fersah gezdiriyor. Bugün onunla çaldığım için kendimi çok gezmiş hissediyorum.

Merhaba, adım Asya Arslan. 13 yaşındayım, 8. sınıfa gidiyorum. Tek çocuğum. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Başlarda hiç sevmedim, bırakmak istedim, zorla çalışıyordum. Annem bana hep şey derdi, sen büyüyünce bana teşekkür edeceksin bunun için. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce de gerçekten öyle oldu. Şimdi çok mutluyum.

0: Şarkı söylemeye aslında küçük yaşta başladım. Kendi kendime öyle söylerdim ama profesyonel bir deneyimim olmamıştı. 7. sınıfta geçen sene bir yarışmaya katıldım. Okulumuzda bir ses yarışması vardı. Sonra orada birinci oldum. Orada ondan sonra ders almaya başladım. Şan dersi aldım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim hep böyle sesimin güzel olduğunu söylüyorlar. Akrabalarım da hep sesi çok güzel deyip duruyor.
1: Ana, biliyorsun geçen hafta buna başladık ama bugün nasıl daha iyi okuyabiliriz? Biraz aslında nüanslar üzerine çalışacağız seninle. Ben o zaman giriş kısmını çalayım. Ondan tamam. Sonra seni dinleyelim.
0: Tamam. Annemin okulundaki öğretmen, annemin öğrencisiymiş. Sonra o okula tekrar müzik öğretmeni olarak atandı. Onunla tanıştım geçenlerde. Eve geldi, bağlamayla çaldık söyledik. Çalıştırdı beni o da. O da gayet yetenekli.

0: durum.
1: Yani görme engelli olmak, duyma engelli olmak müziğe engel olmuyor. Beethoven mesela duymuyor ama yine de beste çıkarıyor. Bu da öyle bir şey. Görme engelli olanlar da çok yetenekli olabiliyor müzikte. Öyle bir sürü örnek var.

Bir çocuk müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve hayatında bir uğraş olması bence çok önemli. Çünkü hayatta uğraşacak bir şey olmazsa çok, yani bir anlamsız oluyor. Müzik yani çok şey ifade ediyor bir insan için. İnsanın ruhunu besliyor ve yani dinlendiriyor fiziksel olarak, zihinsel olarak. Çok değerli bir şey benim için. Türkü söylüyorum evde ya da pop, İngilizce değişiyor. Enerjim düşükken hareketli bir müzik açıyorum, enerjim yükseliyor. Ya da keyfimi yerine getiriyor. Ya da işte mutluyken daha da mutlu ediyor beni. Bir sürü faydası var.

ders çalışıyorum. Onun dışında dinleniyorum. Dışarı çıkıyorum, bisiklet sürüyorum. Ondan sonra evde piyano çalışıyorum. Akşamları müzik dinliyorum boş olunca. Öyle.

0: Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İkisiyle de iyi anlaşıyorum. İkisini de çok seviyorum. Benim için ellerinden geleni yapıyorlar. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok şanslıyım.
1: Bu Erzurum türküsü var sevdiğin değil mi? Aha. Onu söyler misin?
2: Olur.
0: Babamda da bir sürü müzik aleti var. O da kulağı çok iyi. Büyük ihtimal müzik yeteneğim kulağım ondan geliyor. Annemin de sesi çok güzel. Sesim de oradan geliyor herhalde. İkisi de yani amatör de olsa güzel, gayet iyi müzikle ilgileniyorlar.

Benim hayalim uluslararası bir sınavda diploma almak ve tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek, mesleğimin yanında bir yandan müzik eğitimleri verebilmek ve güzel bir mevkiye ulaşmak müzik konusunda. Hayallerim bunlar.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Ben Ebu Bekir Çimen, 32 yaşındayım. Şanlıurfa'da dünyaya geldim. Küçüklüğümden beri müziğe olan ilgimden dolayı birçok yarışmaya katıldım. Ulusal kanallarda yarışmaya katıldım. Şimdi halen müzikle uğraşıyorum. Onun dışında şu anda hala yine müzik çalışmalarımı devam etmekteyim. Sıra gecesini icra etmeye çalışıyoruz. Günümüzün türkülerini, geçmişten gelen türkülere yeni gelen nesile aktarmaya çalışıyoruz. Türkülerle yorulmuş bu kadim çoplaklarda türkülerimizi okumaktan dolayı onur duyuyorum.

Ben Cumali Yolaçan, 1971 Şanlıurfa Söyrek doğumluyum. Çocukluğumdan beri bu topraklarda yoğrulmuş büyük üstadların seslerini, yorumlarını dinleyerek büyüdük. Ve o ilhamı ben de aldım. Bir müddet sonra sahnelere başladım. 2005'ten sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Urfa Ahengi Sıra Gecesi topluluğunun solistliğini

yapmaktayım. İyi ki bu kadim topraklarda, bu yorumlarda bulunuyoruz. Bu türkülerimizi söylüyoruz. Bizler var oldukça bizden sonra gelen gençler de bu türkülerimize, bu kültürümüze daha devam edecekler. İnşallah daha güzel günlere diyorum.

İsmim Kalender Yorgun. 1967 Şanlıurfa Siverek doğumluyum. 2006'dan beri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ahenk Topluluğu'nda bağlama ve koristlik yapmaktayım. Biz Sıra Gecesi geleneğinde büyüdük. Sıra gecelerinde ustalarımızın dizi dibinde bazı şeyleri öğrendik. Hem tarihin hem de müziğin bir o kadar eski olduğu bir şehirdeyiz. Bu kadim topraklarda türkülerimizi seslendiriyor olmaktan da gurur duyuyoruz.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine müzik dolu bir gün olacak. Yine notalarla dans edeceğiz ama aynı zamanda kelimeleri çok güzel bir şekilde dans ettireceğiz. Çünkü kelimeleri de çok güzel dans ettiren, 10 parmağında 10 marifet, koltuğunun altında birden fazla karpuzu olan çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. Güzel konuştun, çok teşekkür ederim.
0: Olanları söyledim.
1: Çok sağ olasın.
0: Fazlası vardır, eksiği yoktur diye düşünüyorum.
1: Çok
0: gerçekler
1: güzelsin.
0: Bunlar.
1: Çok
0: bir
1: güzelsin.
0: Kolunun altı. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Bir kolun biz böyle gidermişiz. Çok güzelsin. Ama doğruları söyle.
1: Ama doğru
0: söyle.
1: Olunca evet, doğru.
0: Aynen. Bir kolunu kaldırmanı rica edeceğim. Karpuzlara bakmak için diye. Hem çok iyi bir okuldan mezunsun. Hem çok başarılı bir gazetecisin. Hem aynı zamanda iyi bir televizyoncusun. Hem de iyi bir solistsin, müzisyensin diyebilir miyiz? Konuşuruz çünkü müzik konuşuyoruz. Bugün bir müzik kanalındayız ve bir müzik programı sunuyoruz. Biliyorsun ki gerçekleştiriyoruz. Müziğin ritmi Ömür Gedik'in ritmiyle atacak bugün. Bugün biraz daha fazla müzikal kimliğinle
1: Tabii ki.
0: Berabersin. Bu gökkuşağının içerisinde müzik hangi renk senin için?
1: Müzik aslında herkes sonradan başladı gibi düşünse de benim neredeyse ortaokula başladığım zamanlar klasik piyano eğitimiyle başladım. Ve sanırım İstanbul'da Melike ne kadar koro varsa hepsini de söylemişimdir. Önce Erenköy Kız Sesi'nin korosunda 6 yıl çok sesli koroda söyledim. Sonra İstanbul Avrupa Korosu var. Gökçen Koro'yla çok uzun yıllar çalıştım. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim Türkiye'de sanırım tek çok sesli rock korosu Mavi Topluluk'ta. Okuldan mezun oldum 5 sene. Oradan sonrasında bir 10 senede orada söyledim. Yani müzik hayatım hep içindeydi. Ama profesyonel olarak ilk maxi single'ımı bundan 16 yıl önce çıkardım. Bir Teoman düeti vardı Sezen Aksu şarkısı. Burak Kut'la bir düetimiz vardı ve Halil Sezai'yle bugün programda da seslendireceğim Paramparça'yı ilk öyle güzel bir maxi single'la çıktım. Sonrasında da şimdi bu aralar ağırlıklı olarak sözlerini kendi yazdığım şarkıları seslendiriyorum ama coverları da çok seviyorum. Özellikle 80'ler 90'lar vazgeçilmezim diyebilirim.
0: Onlar sana çok yakışıyor bu arada.
1: Seviyorum.
0: Coverlar
1: evet.
0: Da çok yakışıyor.
1: Evet. Oranın duygusunu seviyorum. 90'lı yıllar aynı zamanda bir his, bir duygu seli gibi geliyor bana. Şu andaki şarkılar da çok güzel ama orada başka bir şey varmış.
0: Gibi.
1: Hala gibi.
0: Bir büyüsü var oranın.
1: Var var. Kesinlikle.
0: Bunu zaman zaman programlarda da konuşuyoruz. Çok yeni genç arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da hala 90'lar diyor. O yıllardan bu yıllara gelenlerle de konuşuyoruz. Ne var bilmiyoruz ama yani o dönemin duygusu mu, müziği mi, teknolojisi
1: var.
0: Mi? Bir şey bize çok iyi geldi ve daha çok uzun yıllar boyunca da çok iyi gelecek gibi görünüyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
0: Seni dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla yanlışsam düzelt lütfen. Bir kere özgür ruhlu bir kadın olduğunu düşünüyorum.
1: Öyleyim.
0: Birincisi. İkincisi de kimseyle yarışı olmadan kendi kendine yarışan ve kendisini aşmaya çalışan, her seferinde kendi rekorunu egale etmeye çalışan bir karakter olarak düşünüyorum. Azla yetinmeyip farklı farklı tatlardan lezzetleri alan ve sunan bir insan gibi geliyorsun bana. O yüzden belki birden fazla işi iyi yapıyorsun.
1: Çok güzel söyledim. Ben aslında biraz sıkılgan yapımdan dolayı da hani dedin ya onu da yapıyor bunu da yapıyor gibi görünüyorum ama çok çalışkanım bir kere. Hani hayat kendim bildim bileli okulda da öyleydim. Hani o inek denen öğrencilerdendim. Çok çalışırdım. Yani uyumadım ve yemek yemediğim zamanların hepsinde ben bir şeyle uğraşıyor oluyorum hayatta. İşte ya müzik oluyor ya yazılar oluyor, gazete oluyor. Ağırlıklı olarak hayvan hakları oluyor.
0: Evet.
1: O hayatımın çok merkezinde. Değineceğim
0: özellikle
1: bu son yıllarda. Ama müzik hep vardı dediğim gibi. Konserlere gitmeyi de çok seviyorum. Hani insan kariyerinde belli bir yere geldikten sonra şarkıcılar birbirlerinin konserlerine çok gitmezler. Ama ben nerede bulsam çünkü her konserde bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Her solistten, her sahneden, her dans figüründen bir şey öğrendiğimi düşünen biriyim. O yüzden çok takip ederim, çok çalışırım. Başkalarını hiç kıskanmam ama kendimi geliştirmeyi çok önemserim. Başkalarının iyilikleri, güzellikleri, yaptığı güzel şeyler hep hoşuma gider. O yüzden dediğin gibi öyle çok yarış halinde biri değilim. Hiçbir zaman olmadım hayatımda.
0: Evet, doğru gözlemlemişim o
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, çok doğru gözlemlemişim.
0: Peki, o zaman sen konserlere gitmeyi de çok seviyorsun.
1: Evet.
0: Çok güzel yerlerde de sahne alıyorsun ama bugün müziğin ritminde seni bol bol dinleyeceğiz canlı performanslarınla. Müzik direktörümüz Tolga Kılıç eşliğinde. Hemen
1: efsane isim.
0: Evet, hemen ilkiyle başlayalım.
1: Tamam.
0: Ömür Gedik canlı canlı bugün bizlere, yani sizlere seslenecek müziğin ritminden.

0: Müzik aslında hayatımda hep vardı dedin az
1: evet.
0: önce. Ve ilk albüm mü? Maxi Single.
1: Maxi Single. 3 şarkı vardı.
0: Orada çok efsane isimlerle evet. bir araya geldin. Okuldan arkadaş mıydınız yoksa?
1: Teoman da okuldan evet. arkadaşım. Onu rica ettim. Hiç kırmadı zaten. Çok güzel bir sesi. Söz ve müzik Sezen Aksu'ya ait. Top dedik orada kalpor. Hatta çok dalga geçtiler benimle. Şarkıya bak Sezen Aksu sözleri. Ve de çok anlamlı. Hani hop dedik orada portakalın bir asıl sözlerine bakıldığında müthiş bir şarkı bence. Teoman'la düet yaptık. Ozan Doğulu ve Ozan Çolakoğlu'yla çalıştık aranjelerde de. Çok bence efsane bir maxi single'dı o.
0: Efsane isimler gerçekten.
1: Evet, çok çok özel isimler vardı. Burak Kut'la da bir Fikret Kızılok parçası yapmıştık birlikte. Halil Sezai'nin sözlerini kendine ait, bestesi de Sakin Çimen'e ait paramparça. O çok tuttu. Çok fazla konser
0: evet.
1: yaptım paramparça sayesinde.
0: Benim de çok sevdiğim şarkılardan
1: çok, çok
0: bir tanesi.
1: Çok güzel bir şarkı gerçekten. Çok özel bir şarkı. Sonrasında bir Albano düetim var. Bir hem İtalyancası hem Türkçesi. O benim hayatımda çok özeldir. Çünkü Albano'nun kendi stüdyosunda, kendi evinde İtalya'da kaydettik.
0: Müthiş.
1: Türkçeyi de öğrettik ona. Bayağı da güzel Türkçe söyledi.
0: Sen İtalyanca'yı öğrendin mi ya da biliyor muydun?
1: Buradaki İtalyan arkadaşlarımla o şarkı özelinde çalıştım. Sonra Albano Türkiye'ye geldi. Klibi de İstanbul'da çektik ve İstanbul'un o eski İstanbul'un bütün güzelliklerinde çok özel bir çalışmaydı benim için. O unutulmazlarım arasında.
0: Bence harika. Gerçekten evet. böyle şey gibi hani her an belki işte bu senede bir şarkı yapayım, bu senede bir albüm yapayım olmasa da çalışmalara imza attığın zamanlarda böyle bir arşiv olabilecek nitelikte çalışmalara evet. imza atıyorsun diye gözlemliyorum.
1: Eskiden daha daha az sıklıkta şarkı yapıyorduk ama şu anda neredeyse 3-4 ayda bir yeni şarkılar yapmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla algoritmada
0: evet.
1: sık üreteni daha çok destekliyor. Tabii doğrusu bu mu? Çok emin değilim. Daha sindire sindire daha daha özenle bir şeyler yapmak lazım. Özensiz olduğunu söylemiyorum ama bu kadar sık herkes öyle yapıyor bu arada. Sadece ben değil. 2-3 ayda
0: evet.
1: bir yeni şarkılar çıkarıyorlar. Bu bizim yeni dönemin getirdiği bir zorunluluk diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi aslında geçmiş çalışmaları ben hani şu anda her zaman güncel olabilecek bir maxi single ama neden sordum gündemde olmadığı halde? Oradan buraya bir müzik yolculuğu dersek eğer, yani daha doğrusu senin hayatının içerisinde böyle birçok yollar var. Rotanı müziğe çevirdiğin kısmına baktığımızda artık kendi bestelerimi söylüyorum.
1: Evet, özellikle sözleri, besteler müzisyenlere ait oluyor ama sözleri özellikle kendime ait şarkıları söylüyorum.
0: Bu zamanla mı evrildi? Yani hani böyle genelde müzisyenlerde ya da işte sanatçılarda çocuk yaşta böyle bir kendini bildim bileli değil de bilmediği zamanlardan gelen bir durum vardır. Sen de zamanla mı evrildi? Kendini geç mi keşfettin bu anlamda?
1: Aslında öyle. İngiliz edebiyatı mezunuyum. Yani
0: Shakespeare'de
1: uyarladığın zaman çok buraya uymuyor ama
0: evet.
1: sonuçta hani söz cambazlı bir de yaklaşık 25 yıllık bir gazetecilik geçmişim
0: evet.
1: var. Sürekli yazılar yazarak işte televizyonculuk aslında sözlerle oynamayı çok seviyorum ve tecrübe olarak da o tarafta kuvvetliyim. O yüzden söz yazarlığı daha rahat yapabildiğim şey. Besteleri işi bilenlere bırakıyorum ama.
0: Ama işi bilenlerle de yakın temaslısın zaten. erkek arkadaşın da Ferhat Göçer.
1: Evet, evet.
0: Yine Türkiye'nin çok kıymetli isimlerinden
1: evet.
0: bir tanesi, müzisyenlerinden bir tanesi. Bu kadar işi bilenle de bu kadar yakın
1: evet,
0: temas
1: evet.
0: olursa zorlanmazsın diye düşünüyorum.
1: Tabii çok fikir alıyorum kendisinden. Onun bir şarkısını henüz söylemedim ama ileride bir tane bir şarkımız ortak, Özlüyorum ikimizi, sözler benim, müziği onun. Öyle çok fazla geçmişte yaptığımız ortak çalışma yok, bir tek o var sanırım ama ileride olur inşallah tabii
0: tamam,
1: ki.
0: Tamam, heyecanla bekliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bugün Ferhat Göçer yerine Tolga Kılıç'la.
1: Evet, Tolga bir tane.
0: Konserimize devam
1: evet.
0: ediyoruz.

0: Ömürgedik ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bir ritim olsan ne olurdun?
1: Hareketli bir şey olurdum. Değil slow mi? Şarkıları söylüyorum ama herhalde sen ilk başta dedin ya hani hareketli bir yerde. Slow şarkıların yarısından sonra sıkılmaya başlıyorum. Hareketli şarkılara bayılıyorum. Rock müzik dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden kesin hareketli bir şey olurdum.
0: Rock and roll bir ruhum var gibi duruyor zaten.
1: Bana zamanında şey söylemişlerdi. Ben ilk müziğe başladığımda rock söylemek istiyorum dedim. Hı hı. Sonra ismini vermeyeceğim yapımcılarımızdan bir tanesi. Sen dedi git aynaya bak dedi. Çok rock söyleyecek gibi.
0: Bebek yüzü.
1: Bilmiyorum böyle bir hani şey böyle sert falan öyle durmuyorum. Hakikaten sesim de daha yumuşak rock için çok uygun olmuyor. Ama bayılıyorum rock söylemeye ve rock müzik dinlemeye ve hala değişmiyor. Hani eskiden diyorlardı ya rock müzik ölecek kalmayacak. Bence ölümsüz olacak. Ömrün sonuna kadar devam edecek müziklerin içinde rock geliyor.
0: Hiç bence rock and roll asla evet. ölmez. Benim kesinlikle. De bebek yüzümün altında.
1: Var mı sende?
0: Evet.
1: Bende içimizde neler var değil mi?
0: Hiç kimse tahmin etmiyor ama evet, öyle evet. bir ruhum var. Peki kelimelerden bahsettin. Kelimelerle oynamayı çok seviyorum dedin. Hem İngiliz edebiyatı mezunusun, hem televizyoncusun, hem gazetecisin, en önemlisi zaten yazarsın. Şimdi de söz yazıyorsun uzun zamandır. Televizyonda da uzun yıllar senin çok sevdiğim sezon programlarını takip ettik ama benim unutamadığım sinema programı. Ya. Ondan bahsedeceğim ama ben de hep seyircimize söylerken işte şarkıları söyle

0: söylüyoruz, sunuyoruz, eşlik ediyoruz filan ama ben de mesleğim gereği herhalde kelimelerle dans ediyorum diyorum ve çok seviyorum kelimelerle oynamayı. Birazcık televizyoncuysan ve sunucuysan da bence işin imzası orada. Yani
1: Kesinlikle.
0: kendine özgü kelimelerinde diye düşünüyorum. Senin o sinema programın bence kült olmuş programlardan bir tanesiydi. Çok uzun zamanda devam etti.
1: Çok uzun
0: Şu an
1: sürdü.
0: günümüzde var olan izlediğimiz programı ertesi gün hatırlamayabiliyoruz ama senin bazı bölümlerin benim hafızamdadır. Tekrar düşünüyor musun? Bu tip bir program.
1: Ben Bilge çok isterim, çok severek yapmıştım. Yapımcılığını yapmıştım, kurgusuna kadar işin içindeydim. Sanırım konuk almadım. Türkiye'de oyuncu ve yönetmen kalmadı. Hatta yurt dışından da Daniel Craig ve Brad Pitt dahil.
0: İşte.
1: Ya
0: Bak
1: işte
0: onu
1: onun
0: yapmayacağım.
1: için bir daha. Son klibimde Brad Pitt'i oynattım yapay zeka ile. Ne yapayım artık?
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben burada ben kaldım farkında mısınız? Brad Pitt'i oynattım dedi.
1: Ama ya.
0: Hiç yoktur öyle kıskançlıklarım. Ya, bak beni bilen tanıyan
1: Burada ben de
0: tanıyor.
1: kıskanırdım ama.
0: Burada
1: Brad
0: bir
1: Pitt
0: dedim ki yani kıskanmakla neden
1: onu.
0: ben yoktum? Gelse miydim? Set ne zamanda arasında kaldım?
1: Brad Pitt'le bir Cannes Film Festivali'nde, bir de Los Angeles'ta o Bay ve Bayan Smith filminin zamanında röportaj yapma imkanı buldum. Cannes Film Festivali'nde birebirdik. İşte, Bay ve Bayan Smith'te Angelina Jolie de vardı. O ilk zamanları, o filmin ilk çıktığı
0: Hani niye
1: zamanlar.
0: gelmiş?
1: Nasıl?
0: Ya niye gelmiş? Oğlum hani Brad tek başına da
1: Melike
0: gelebilir.
1: bize şey imzalattılar röportaja girerken. O zaman işte aşk söylentileri falan dolanıyor. Bay ve Bayan Smith, Mr. and Mrs. Smith filminin. Girerken özel hayatla ilgili hiçbir şey sormayacaksınız. Sorarsanız dışarı alınırsınız ve asla o röportajı yayınlayamazsınız bulunduğunuz kurumda diye. İlk hayatımda ilk defa bunu yaşamıştım. Girerken bir öyle sözleşme imzaladım. Hiçbirimiz hiçbir şey soramadık tabii. Filmle ilgili sorduk sorduk çıktık ama çok farklı bir deneyimdi. Gerçekten güzeldi.
0: Şahane yani
1: Evet.
0: bence hem televizyonculuk tarihine hem de
1: Evet.
0: senin
1: Yani sinemaya
0: kariyerine.
1: böyle Daniel Craig de İstanbul'a gelmişti. James Bond'u çektikleri zaman da bir tek benim programıma konuk oldu. O da çok özeldi. Çok özlüyorum o programı.
0: Çok güzel.
1: Ratinglerde de yani 20'lerde 30'lardaydı. İnanılır gibi değil sonuçta. Bir kültür sanat programı baktığında ama gerek kurgusuyla gerek konuklarıyla, konukların zenginliğiyle bir de sinema o zamanlar çok daha fazla gidilen, daha gündemde olan bir sanat dalıydı. Şu anda maalesef özellikle pandemiden sonra ve dijital platformların çıkmasından sonra biraz can çekişiyor. Çok üzülerek
0: Ne yazık
1: söylüyorum
0: ki.
1: bunu. Ama Allah'tan oyuncular bir şekilde dijital platformlardaki dizilerde, filmlerde yine karşımıza çıkıyorlar. Onlardan mahrum kalmıyoruz ama eski bir böyle sinemaya gitme kültürü maalesef kalmadı.
0: Evet, ne yazık ki öyle oldu.
1: Evet, üzücü.
0: Ama senin programın kesinlikle benim için hala devam etmesi gereken
1: Keşkeyse ben de
0: şahane
1: çok
0: Türk
1: isterim
0: televizyon
1: şu an.
0: tarihinin en güzel
1: Evet.
0: programlarından bir tanesi. Biz de bunun hatırına sana bir sürpriz yapmak istedik ve Brad Pitt'i getirdik yani. Böyle
1: Biliyorsun.
0: devam edermişiz. Hayır, Brad Pitt'i getirmedik efendim. Ama inşallah bir gün o da olur. Bakın olanlar olmuş, nazar
1: Ancak
0: boncukları inmiş.
1: yapay zekayla artık biliyorsun. Yapay zekayla her şey oluyor. Onun için klibe koyduk, güzel oldu ama.
0: Tamam, o klibi izleyeceğim.
1: İzle.
0: Hemen
1: Tabii ki.
0: çekim sonrası klibi izliyorum ama önce senin güzel sesini dinlemek istiyorum.
1: Teşekkürler.

0: Kafamda bir sürü soru var ama ben hala Brad Pitt'i konuşmak istiyorum diye. Cannes'da yürürken ağladım dedin değil mi az önce Brad Pitt'in röportajından sonra?
1: Ya ben normalde bu hayranlıkları falan çok anlamam. Çok da anlamlı bulmam. Böyle bıyık altından da gülerim ya bu kadar da.
0: Ama ben de.
1: Yani ama Brad Pitt konusunda ben de o başka bir insana dönüşü veriyorum. Gerçekten böyle gözlerimden yaş gelmişti. Sevinçten insan ağlar mı? Onu yaşadım. O da Brad Pitt'le olmuştu.
0: Ben de ağlardım gerçekten. Hani artık evrene bir manifest mi artık neyse ben de gönderiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bir şekilde sen denk gelmişsin ben de denk gelmek çok isterim diye.
1: İnşallah.
0: Evrene böyle ne gönderiyorduk bir şeyler gönderiyorduk.
1: Manifest.
0: Manifestliyorum yani bir şekilde manifestliyorum. Şimdi sahneden bahsetmek istiyorum biraz. Burada canlı performanslarını zaten arka arkaya dinliyoruz gayet keyifli. Bol bol sahne yapıyorsun. Ve ben bir tanesine gelmiştim. Çok keyifliydi.
1: Bayağı oldu. Eskiden geldin biliyorum. Çok da güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yine bekliyorum ama çok değişti çünkü her şey sahnede artık. Biraz işin içine dansçı arkadaşlarımız girdi. Ben de onlarla bazı şeyler çalıştım.
0: Harika.
1: Birlikte böyle
0: senkronize
1: bir şeyler yapıyoruz. Genellikle hızlı şarkıların olduğu, hareketli, böyle enerjisi bol konserler oluyor.
0: Tahmin ediyorum.
1: Yani oraya evrildi diyebilirim.
0: Sahne şovu da sana çok yakışan bir şey bence. Öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum.
1: Onu yapmaya çalışıyorum. Ona özen gösteriyorum son zamanlarda, son bir iki yıldır.
0: En kısa zamanda seve koşa koşa
1: Bodrum'da
0: geleceğim.
1: Bekliyorum.
0: Evet, Bodrum'da geleceğim.
1: Evet.
0: Şimdi olmazsa olmaz bahsetmek için can attığım bir konu diyebilirim. Çünkü benim de hassas noktam. Gerçek anlamda bir hayvan seversin. Bunu benim için aslında normal insanın hayvansever olması gerekiyor. Yani bunu bir ayrıcalık olarak sunmamak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama sadece seviyorum diyenlerden de değilsin. Böyle elini taşın altına koyup can hıraş savaşıyorsun aslında bununla.
1: Çocukluğumdan beri hayvanları çok seviyorum ve onların hakları için küçükken bile işte at arabasında bir ata vurdukları zaman babamın elini tutarken işte bu atı alalım, biz alalım falan diye koşturan böyle bir çocuktum. Sonrasında da hep hayvan derneklerine yardım ettim. Hep bu konuda duyarlıydım. Ama 15 yıl önce de Haçiko Derneği'ni kurdum. Kurucu başkanıyım. Hala devam ediyorum başkanlığına. Himayemizde yaklaşık 300-400 tane kedi ve köpek var. Sokak hayvanı hepsi. Yani bu sayı gerçekten yorucu. Çünkü her birine özenle bakıyoruz. Böyle hani bir barınağa attık, orada sadece yemek, su veriyoruz gibi düşünülmesin. Her biri çok değerli. 300-400 de çok yüksek bir sayı aslında. İki tane de eşeğimiz var. Onun dışında
0: çok
1: tatlılar. Onları da kurtardığımız eşekler. Türkiye'nin dört bir yanında da mama desteği, tedavi desteği ve kısırlaştırma desteği de vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli derneklerinden bir tanesi Haçiko. Çok büyük bir mücadele yaptığımız. Hani insanlara da hep şunu diyorum, bir hayvanla tanışmak bir insanın ruhunun diğer yarısını da gerçekten hayata geçirir. Onu yapmalarını çok istiyorum. Ne yapabiliriz diye soruyorum.

0: En yakındaki barınağa gidip orada bir hayvanın başını okşamak, iyi bakılıyor mu bakılmıyor mu anlamak, yapabiliyorlarsa kesinlikle satın almadan sahiplenmek. Çünkü barınaklar tıktım tıktım dolu ve orada biz şu anda seninle konuşurken küçücük kafeslerde çoğu yerde açlıkla ve sevgisizlikle ve korkuyla sınanan zavallı masumlar var. Yani bir tanesini bile kurtarsanız evet dünya değişmez ama onun için çok şey değişir ve sizin için çok şey değişir. Bütün buradan bizi izleyenlere sesleniyorum. Yapabiliyorsanız, terk etmeyecekseniz eğer lütfen evinizin bir köşesini açın, dünyanız değişecek. Ben bereketleriyle geldiğine de çok inanıyorum hepsinin. Ve çok ihtiyaçları var. Hani böyle süs köpeği, süs kedisinden bahsetmiyorum. Barınaktaki gerçekten sahiplenilmeyi bekleyen canlardan bahsediyorum. İnşallah bu programdan sonra bir kişi bile gidip bir canı kurtarsa çok güzel olur.
1: O kadar güzel anlattın ki, o kadar kalbimize dokundu ki bence o tarafa da geçmiştir.
0: Umarım.
1: Ve eminim birçok insan da duyarlı ama duyarlı olmayanları da görüyoruz. Bu arada biz de bu Baltalimanı'nda çekim yapıyoruz ve çekim yaptığımız yerin üstünde yaklaşık böyle bir 3-4 gündür falan bir kedi sesi duyuyoruz ve kedi sesini duydukça hani konuklarımız da belli ya, bugün senin de geleceğini biliyoruz. Herkes şey diyor, Ömür Hanım için geldi bu kedi galiba, Ömür Hanım için geldi bu
0: Ben
1: kedi
0: de hemen duydum seslerini zaten çok.
1: yani o kadar kolektif, yani hayvanların da bir kolektif dünyası var mı bilmiyorum ama insanların kolektif enerjisine çok inanıyorum ben. Kolektif bir enerjileri varsa bence hayvanlar seni tanıyordur. Yani bir
0: Yani
1: yerlerde bazı hayvanlar seni tanıyor olabilir.
0: şöyle söyleyeyim, gittiğim her yerde yanıma bir kedi, bir köpek bir yerden geliyor ve onlar geldiği zaman ben kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Yapabildiğim kadarıyla onlara da destek olmaya çalışıyorum her gittiğim yerde. Ama yeni yavru kedi, yavru köpek gördüğümde de çok üzülüyorum. Onun için kısırlaştırmanın önemine her zaman dikkat çekiyorum. Çok fazla sokak hayvanı var ve kısırlaştırma yapmadığımız zaman hepsine kötülük yapmış oluyoruz. O yüzden ben gördüğüm hayvanları besliyorum ama kısırlaştırmayı da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki Natura'nı benzettiğin bir tanesi var mı mesela, kediler? Yani kediye kedinin huyu ya da başka bir işte balık mesela, ben balıklara aşığım. Hani böyle kendini benzettiğin, çünkü bazı kedi sahiplenen arkadaşlarım şey diyor, bana çok benziyor diyor.
0: Şimdi şöyle, ben köpek de çok besledim evimde ki çiftlikte de zaten çok fazla köpek var. Şu anda evimde çok fazla kedi olduğu için köpek alamıyorum yenisini. Onlara çiftlikte bakıyorum. Kedileri çok seviyorum. O kendine has özgür ruhlarını kendime çok benzetiyorum. Ama şu yönlerini benzetmiyorum. Hani hoşlarına gitmediği zaman gerçekten pati atıyorlar, tırmalıyorlar. Benim suratıma pati yediğim çok oluyor. Hani o yönden köpeğe benzetiyorum kendimi. Ben genelde bana bir şey yapsalardı peki der çekilirim. O yönden
1: Havale edip.
0: evet havale edip o tarafım köpeğe benziyor, özgür ruhum kedilere benziyor.
1: Valla öğrenecek çok şeyimiz var.
0: Evet,
1: Bol bol
0: evet.
1: benzeyelim.
0: Ben hep izliyorum zaten. Yani evde oturuyorum, çok fazla kedi var. Her yerden bir tanesi geçiyor. Birbirleriyle ilişkilerini izliyorum, yaptıklarını. Mesela güneş çıktığında direkt gidip göbeklerini açıyorlar. Yani o kadar doğayla uyumlu yaşıyorlar ki içgüdüsel olarak bize izleyerek çok şey öğrenilebilir onlardan, hepsinden bu
1: Söz
0: arada.
1: yazdın mı hiç bir tanesini?
0: Evet, bir kaybettiğim üç bacaklı bir kedim vardı,
1: Ah.
0: Kaliko. Ölümsüz aşkı söz ve beste bana ait o şarkıda. Melike bir 3 ay kendime gelemedim. Yani kucağımda kaybettim çünkü. Gerçekten çok kötü bir dönem geçirdim. Birçok hayvanımı kaybediyorum ama o hem üç bacaklıydı hem ilk kaybettiklerimdendi. Onun için ölümsüz aşkı yazdım. Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda diyor. Çünkü ben ona inanıyorum, öyle rahatlatıyorum kendimi. Biz öldüğümüzde gökkuşağı köprüsünde bizi en güzel halleriyle çimenlerin üzerinde güneşli bir günde bekliyorlar ve birlikte gideceğiz gibi inanıyorum. Öyle.
1: Çok. Bunun üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunun üstüne sadece notalar konuşsun, müzik değil.

0: ömürle ilgili hiç bilmediğimiz bir şey. Mesela hayvanseverliğini biliyoruz. Bunun için hatta savaştığını biliyoruz. Şarkı söylediğini biliyoruz. İşte sinema tutkusunu, gazeteciliğini falan bir sürü hepsini saydık program süresi içerisinde. Bizi şaşırtacağın bir şey var mı?
1: Ah, şimdi fobilerim çok fazla. Onu yer yer anlatıyorum. Çok fazla OKB çok vardı, obsesif kompulsif bozukluk. O bir dönem geçti. Ama hala geçmeyen bir şey var. Asansöre binemiyorum hala. Ama sanırım genetik. Benim bir kuzenim Amerika'da yaşıyor, New York'ta. Ve her yer gökdelen. Gökdelenlerde merdiven kullanıyor. Diyorum ki tamam, o genetik demek ki, ben hani buradaki 5-6 katı da çıkabilirim. Genelde asansöre binmemeye çalışıyorum. Hani kimsenin, yakınlarım çok biliyor da genelde bilinmeyen özelliklerimden bir tanesi. Yani kapalı yer korkum çok fazla var. Bir kere bir konserim sırasında şehir dışında bir kültür merkezinde lavaboya gidecektim. Yan binadaydı ve ilk defa telefonumu elime almadım. Bundan sonra her yere telefonumla giderim. Lavabolara, her yere telefonla gidiyorum çünkü kilitli kaldım orada.
0: Of.
1: Ve bağırıyorum, Melike, kimse duymuyor. Bacağımdan yaralandım bugün çünkü kapıyı kırmak zorunda kaldım. Demir de bir kapıydı. Çok, o günü hiç unutmuyorum mesela. O yüzden kapalı yer ve asansör korkum çok fazla.
0: Peki sahne üzerinde disiplinli birisin ve sahne üzerinde bazı kuralların var mı? Yani orkestranla ya da ekibinle, işte olmazsa olmaz.
1: Çok eğlenmeye çalışıyoruz. Özellikle onu çok önemsiyorum. Çünkü eğlendiğimiz zaman insanların da eğlendiğini düşünüyorum. O yüzden öyle çok katı kurallar, böyle disiplin değil de daha böyle eğlenmeye yönelik bir enerjimiz var diyeyim.
0: Sektörde özellikle göz önünde insanlarda zaman zaman şöyle söylemler oluyor. Kimi katılır, kimi katılmaz. İşte kadın olmanın zorlukları, işte Türkiye'de kadın olmanın zorlukları, bizim işimizi yapan bu sektördeki kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar. Sende oldu mu böyle sıkıntılar? Yaşadın mı?
1: Kadın olmanın zorluklarını bence biz değil de daha nasıl diyeyim? Başka kadınlar, köylerimizdeki kadınlar, tarlada çalışmak zorunda kalan kadınlar, hem çocuklarına kendi bakıp 3-4 çocuğuna, hem de deli gibi başka sektörlerdeki bütün kadınlar çok daha fazla yaşıyor. O yüzden ben daha fazla kadınlar, çocuklar ve hayvanlar çok değerli benim için. Onların hakları için çok fazla savaşan ve konuşan biriyim. Ama kendi adıma ben burada mücadele edebildiğimi düşünüyorum. O açıdan da bir şey yaşadım diyemem. Yaşamamak için mücadele ediyorum. Ama bizim kadın olarak, bu pozisyonlardaki kadın olarak vermemiz gereken mücadele diğer kadınlar için olmalı.
0: Ne kadar güzel söyledin. Kadın gazeteci Ömür Gedik. İçinde derya gibi akıtmak istediği bir sürü, kalemine, yazısına dökmek istediği bir sürü sözcük var. Söyleyebildin mi hepsini?
1: Söylemeye çalışıyorum. En son, artık son 10-15 yıldır gazetedeki müdürlerime ve yöneticilerime de söyledim. Ne olur dedim, ben hayvan hakları ile ilgili yazacağım. Hani derler ya, köşenizi babanızın çiftliği gibi kullanmayın. Ben dedim, burada dedim, hayvan hakları konusunda ne olur karışmayın. Çünkü sonuçta bir magazin ekinde ve kültür sanat yazıyorum. Ama ben 3 konu yazıyorsam bazen ikisi hayvan hakları oluyor. Bana çok teşekkür ediyorum. Hepsine hiç karışmıyorlar o konuda. Destekliyorlar. O yönde her şeyi söylemeye çalışıyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Hiç
0: madem
1: susmuyorum.
0: Konu hayvanlar, babamızın çiftliği gibi kullanabiliriz dedim.
1: Onu dedim zaten. Hiç karışmayın bu konuda dedim. Benim özel alanım, kırmızı çizgim ne olur. Onlar sağ olsunlar, hiç sorun etmiyorlar.
0: Harikasın. Peki kaleminden, yazından mikrofonuna geçiyoruz ve seni keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: geldik yavaş yavaş. Son olarak söz sende desem ne demek istersin bize?
1: Ben sana teşekkür ederek bitirmek istiyorum ve tüm ekibine. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum. Dediğim gibi sana ve tüm ekibe ve izleyenlere tabii ki teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da konserlerde buluşuruz diyorum
0: seve
1: sana.
0: Seve seve iadeyi ziyaret yapacağım. Her yere çok fazla çıkmadığını biliyorum ama anlatacak çok sözün sazın olduğunu da biliyorum. Davetimize geldin, kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün daha çok müzikal kimliğinle buradaydın. Ama biz seni her alanda, her renginle, gökkuşağı gibi görmeye, izlemeye ve denk gelmeye gayret ederek takip etmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Efendim ömürgedik ritmi tuttuk bugün. Haftaya yepyeni bir ritimle, bambaşka bir isimle kendi gününde, kendi saatinde yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın, notalarla kalın.

0: Herkese iyi akşamlar. Elinize sağlık arkadaşlar, sağ olun. TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Tabii ki bu şarkı kimin diye sormayacağım. Kim söylüyor ya da bize kim tanıttı diye sormayacağım. Sevgili Erol Evgin'in bize tanıttığı şarkılardan bir tanesi. Erol Evgin deyince benim aklıma gerçekten hani o kadar güzel şarkılar geliyor ki işte. Bir de bana sor deli divane, işte öyle bir şey. Sitem, hep böyle kal, ateşle oynama. Bir de bir ara bir ilkbahar sabahını söylemiş Erol abi. Hani bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? O şarkıyı da söylemiş.
1: Evet.
0: Ben onu da söyleyeyim dedim burada. Hani o şarkının da bir naifliği var, bir güzelliği var. Gitarla da güzel gider diye düşündüm. Ne diyorsun Ayhan Baba?
1: Bence de harika olabilir. Harika olabilir. Duyacağız birazdan.
0: O zaman şöyle yapalım. Biz çok iyiyiz. Sizin sayenizde iyiyiz. Çünkü sizin enerjiniz buralara kadar geliyor. Sağlıklı olun, mutlu olun, huzurlu olun. Müzikle dolu dolu geçsin günleriniz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Müzisyen arkadaşlar inşallah buradalardır. Çünkü biz onları böyle bekliyoruz programımıza. Onlar da gelsin, karşılıklı çalalım diye. Lafı fazla uzatmayayım. Biz programımıza başlayalım. Bu akşam Erol Evgin'in şarkılarını söyleyeceğiz. Erol abiye buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki varsın. Deli Divane diye bir şarkımıza devam edeceğiz. Buyurun.

0: Teşekkür ediyorum. İlk defa bir arada bu şarkıları çalıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? İlk defa
1: Evet.
0: yani. Ben çok keyif alıyorum ya.
1: Bir şey sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Ben de çok keyif alıyorum. Bu şarkı şimdi biraz önce çaldığımız eski bir şarkı mı yoksa yenilerden?
0: Eski, bayağı
1: Eski
0: eski.
1: değil mi? Şimdi
0: Tabii.
1: şöyle bir şey söyleyeceğim, o yüzden sordum. Yine TRT ekranlarında rahmetli Melih Kibar'ın programı vardı.
0: Hı.
1: Erol abi de orada sunum yapıyordu. İkisi beraber sunuyorlardı ve oradaki orkestrada, Melih Kibar'ın orkestrasında ben de vardım. Yılı hatırlamıyorum şimdi ama bayağı eski yani. Yine TRT'de yayınlanıyordu. Aynı böyle bizim yaptığımız gibi bir müzik programıydı.
0: Ne yapıyordun abi orada?
1: Resim yapıyordum. Hayır. Gitar çalıyordum. Ne yapacaktım?
0: Sen burada ustaca otur.
1: Tabii ama doğru söylüyorsun. Tabii Melih Kibar ve çok büyük abiler
0: O
1: vardı.
0: zaman da bu
1: Örümcek
0: kadar.
1: Celal abi vardı mesela.
2: Tabii ki.
1: Örümcek
2: Tabii ki.
1: lakaplı.
2: Tabii ki.
1: Sonra davulda Oğuz abi vardı. İşte basta şimdi hatırlayamıyorum ama orada dedeler derler bizde. Onlarla beraber çalmak acayip bir keyifti o zaman. Çok şey öğrendim o programda.
2: Evet.
0: Hala çocuk mu adam ya? Vallahi bak, o kadar tatlı ki.
2: Hepimiz öyleyiz.
0: Evet.
2: Hepimiz öyleyiz ya.
0: Öyle mi? Gitti, oralara gitti ve hani rahmetli Melih Kibar'ın burada bir şey var, dokunuşları var Melih abinin. Olağanüstü şeyler var yani.
2: Çok belli Melih Kibar'ın parmaklarının dokunduğu bu şarkılara rağmen.
0: Kesinlikle Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: gani
0: Çok
1: gani
0: büyük
1: rahmet
0: değerdi
1: eylesin.
0: yani.
1: Evet.

Bir şeyler aldı götürdü benden kimi umutlarımı kimi inançlarımı kimi en güzel duygularımı.

Üstad eline sağlık ya. Umarım her şey yolundadır o tarafta. Biz burada çok iyiyiz. Vallahi keyfimiz yerinde çok şükür. Şarkılar güzel olunca ki şimdiye kadar seçtiğimiz bütün şarkılar güzel de emeğe sonsuz saygımız var ama buradaki bu sandıktaki şarkılar var ya çok tehlikeli Ayhan abi. Tabii. Ateşle Oynama diye bir şarkı var ki gerçekten çok tehlikeli dediğim şarkılardan bir tanesi. Erol Evgin ve Sıla'dan düet olarak dinlemiştik ve ben büyülenmiştim. Gerçekten çok güzeldi, çok iyi bir çalışma. Bir kez daha emeklerine, seslerine, ruhlarına sağlık. Ateşle Oynama. Buyurun.

giden. Çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalar.

şey değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş, anlamsız, küçük oyunlardan.

fikrim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer var.

0: oynama, ateşte oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak.
1: Sezen Aksu Söz Müzik'te bu şarkının değil mi Seren? Bir şey var diyoruz biz de.
2: Ya diyorum evet bir şey var. Bir şey
1: az önce
2: var
1: öyle diyor bana. Baktı böyle şarkıyı kontrol ediyor falan bir şey
2: yok,
1: var.
2: Yok dinledik de bir yani. Yandan biraz önce hani
1: evet,
2: parçayı.
1: Aynen.
2: Bir şey var bu parçada dedim. Bakayım kiminmiş bu parça dedim. Bir Sezenlik var diyorum bunda. Bir baktım Sezen Aksu'ymuş evet. Söz Müzik.
1: Şöyle yapalım. Bir tane böyle şarkısı var ya Erol Evgin'in. Ben de çok seviyorum o şarkıyı. Girelim mi o şarkıya şimdi?

sen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. Vallahi Erol abi bravo. Bitmeyen şarkı yapmışsınız yani. Ben yetişemedim şarkıya. Bitmesin ama bu şarkılar, bu melodiler bitmesin. Vallahi yüreğinize, sesinize, emeğinize sağlık.

Ayhan Baba'dan bir İspanyol böyle bir flamenko bir riffler geliyordu. Bence devam edelim. Güzel geliyordu yani. Vallahi bak.

Elinize sağlık beyler. Ne güzel geliyor değil mi gitarlarla şarkılar? Özellikle bu eski ama paslanmayan şarkılar yani. Biz Erol Evgin şarkılarını bitirdik. Şimdi kendimden 3 tane şarkı söyleyeceğim. Onlardan bir tanesi Mavi albümündeydi, İyi Değil. Bir tanesi benim kızıma yapmış olduğum şarkı Melek. Bir tanesi de Zara'yla güzel bir düetimiz vardı sevgili Zara'yla. Aşıklar Şehri diye. Şimdi o şarkılara başlayalım. Erol Evgin'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Böyle güzel şarkılar bıraktığı için bize.

0: Elinize sağlık.
1: Ruhuna sağlık senin de.
0: Şimdi Aşıklar Şehri var. Fakat bu şarkıyı söylemeden önce biz müsaadenizi isteyeceğiz. Çünkü vaktimiz doldu dolacak. Her şey için teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık dolu günler sizin olsun. Müzik dolu günler sizin olsun. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık dedikten sonra bir şarkıyla veda edeceğiz programımıza. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağ olun.

Dostlar merhaba. Döşeme altı halısı, kaynatılır kök boyası. Dokuması hüner ister, pek mahir oğlanı kızı. Döşeme altına tarihte döşendi döşeme taşı. Kervansaray, medrese, han, Selçuklu'ya gider yaşı. Evet, bu hafta Antalya'nın Döşeme Altı ilçesindeyiz. Yaşar Çevişli ile başladık çalıp söylemeye.

Ozan Yaşar'ın türküsünde olduğu gibi gül ile bülbülün aşkı bitmez, sonsuza dek sürer gider. Biz bu arada Döşemaltı Kildik Köyü'ne geldik. Namı diğer bağrı yanık Ahmet de aynı demden çaldı. Gül dikensiz olmaz.

0: Antalya'ya dışarıdan gelip yerleşenlerdensin, değil mi?
1: 1978 yılında geldim Antalya'ya.
0: Evet.
1: Halde çalıştım, hallerde çalıştım.
0: Hı. Mesleğin nedir?
1: İşte Kültür Bakanlığı'nda halk ozanı oldum.
0: Yani sen bağlama çalma geleneğini nereden öğrendin?
1: İşte dedim ya, çile ve aşk, gurbette alamadım bir türlü bağlama. Sonra Aydın'da bir yerden bir saz aldım. Oyma dut. Onunla öğrendim. Sonra korolara gittim Antalya'da. Korolarda biraz kendime çeki düzen verdim ve tavırlar öğrendim, usulleri öğrendim. Ondan sonra 2002 yılında İsmail Bağa Sürahsan Konservatuvarı'na yazıldım. 5 yıl okuduktan sonra oradan mezun oldum. 52 yaşında ilk bestemi yaptım ben.
0: Maşallah. Bu aşk içinde zaten Tanrı'nın verdiği bir şeydir o kaynaktır da bu belediye konservatuarları da böyle işe yarıyor ama değil mi?
1: Çok.

0: Evet.
1: Heyecanımın nedeni işte böyle kaliteli bir programda Sümer hocamla beraber bağlama çalmak, ondan sonra türkü söylemek beni çok heyecanlandırdı.
0: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ama bak, ben de senin eserlerini şimdi işte hemen şöyle bir talim et.

0: kültürü yaşatan insanlar.
1: Evet, sizler de ozanları, kültürel mirasımızı dünyaya, insanlara yaymaya çalışan halk bilimcisisiniz. Ondan sonra ne diyeyim böyle, işte gerçek sanatçılarsınız.
0: Emekçiyiz
1: halk, biz. Yani emekçisiniz yani. Ne emekçisi?
0: Kültür.
1: Kültür emekçisiyiz. Onun için çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Sağ olasın.

0: Yanık Ahmet'im, sen sazınla dertleşmişsin.
1: Evet. Sazımla dertleştim. Çilelerimle de dertleştim.
0: Evet. İçini dökmüşsün.
1: Evet. O da bana içini döktü.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bu sazı çalıp çok ağladım. Şöyle dertli olduğumda kafamı dayayıp
1: Evet.
0: böyle çalıp çalıp çok ağladım.
1: Evet.
0: Yani bizim dert ortağımız bu saz.
1: Evet. Ne diyor Neşet Ertaş? Kargayı bağına koyup ağleme. Karga olan gül kıymatı bilemez. Böyle.
0: Ha, yani kıymet bilenle birlikte ol
1: Evet.
0: diyor. Ha?
1: Ağlamayan sel kıymatı bilemez.
0: Evet.
1: Evet. Kul olmayan tel kıymatı bilemez.
0: Evet,
1: Evet.
0: o zaman kıymet bilene emek vereceksin.
1: Evet. Yani şöyle diyeyim. Ben bu sazı ben 14 yaşında gurbete çıktım. 14 yaşından beri çile çekiyorum.
0: Ne çilesi
1: Çile
0: çekiyorsun sen?
1: çekiyorum.
0: Bağrı
1: Aşk
0: yanık
1: çilesi, aşk
0: Ahmet'im.
1: çilesi.
0: Nasıl bir aşk bu?
1: İşte
0: Neye aşıksın sen?
1: ben Hakk'a aşığım.
0: Aa.
1: Hakk'a aşığım.
0: Evet. O zaman sen Hakk'a aşıksan her şeye aşıksın
1: Her
0: sen.
1: şeye
0: Yani
1: aşıksın.
0: çiçeğe,
1: Evet.
0: böceğe, yaratılışa,
1: Evet.
0: ağaca,
1: Evet.
0: insana, köpeğe, kediye, hayvana.
1: Kendin bilen bunu anlar. Çünkü haktır bütün canlar. Yardımmazsan tüm insanlar dünyada fakir kalmasın.
0: Bu lafın üzerine hiçbir şey söyleyemem.
1: Evet. Neşet Ertaş.
0: Dil, din, ırk hiç önemli değil. Herkes insan ve herkes mutlu olmaya layık.
1: En büyük ibadet insan olmaktır. En büyük erdem insan olmaktır. Hepsi bu.
0: Bağrı yanık aşığım. Bu sabaha kadar böyle sürer gider. Çünkü bu
1: Evet.
0: felsefenin dibi bucağı yok. Anadolu'da bu felsefenin en güzeli var. Sizler de dillendiriyorsunuz işte.

0: Bağrı yanık Ahmet abinin kime olduğu bilinmez ama neden bağrının yandığı anlaşıldı. Bülbül olmuş, gülüne şakımış Antalyalısına.
1: Evet dostlar, değerli ağabeyim Musa Yenilmez'de sıra. Hani İlvanlım türküsünü çok sevdiniz ya, işte Musa Yenilmez'den derlemiştim. Tanımayanlara tanıtayım.
2: Musa abi nasılsın?
3: Teşekkür ederim.
2: 1988'lerdeydi galiba.
3: Evet.
2: İlvanlım senden ilk dinledim. 90'da da ödül aldık.
3: Evet.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Yılın derleme ödülü. O çok değerliydi çünkü TRT'nin bütün Türkiye'deki radyolarında, istek programlarında gelen isteklerin anketiyle çıkmıştı.
3: Evet.
2: Sultanım.
3: Yok.
2: Sultanımdı.
3: Niyazi, Ula Niyazi.
2: Ula Niyazi.
3: Sultanım yoktu.
2: TRT müzik ödülleri.
3: Evet.
2: Benim evimde hala durur onun şeyi.
3: Bende de duruyor. O zaman TRT bize ödül verdi. O ödülde ben bir araba almıştım.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Aman ne güzel.
3: İlk arabam olmuştu.
2: Ay, aman ne güzel. Çok mutlu oldum.
3: Evet.
2: Çok iyi. Telif hakları konusunda da Mesam'dan o zaman sanıyorum bir hayli para şey olmuştu. Yani aslında bu otantik türkülerin sahiplerinin mutlaka telif hakkı alması lazım.
3: Evet.
2: Yıllar boyu bizim mücadelemiz çünkü. Evet. Bu çok önemli bir konu Türkiye'de. Hala da tam anlamıyla çözülemedi.
3: Evet.
2: En kısa zamanda hak ozanlarının, mali sanatçıların, kaynak kişilerin, derleyicilerin
3: hakları yenilmiş oluyor bunlar.
2: Evet.
3: Haklar kaybolmuş.
2: Çünkü insanların gönlüne düşen o türkülerin yaşatanlarının mutlaka bir telif hakkı alması lazım.
3: Evet.
2: İlvanlım çalalım mı?
3: Çalalım.
2: Haydi bakalım.

0: Yani bu bir çevirme halayı.
1: Çevirme halayı halk halinde kadın erkek karışık çekiliyor.
0: Halay çekerken
1: karşılıklı. Önce kadınlar başlıyor.
0: Kardeşim, mesela ben başlıyorum. Kayayı kırçı tuttum, ilvanlım aman aman dedim.
1: Karşı taraf onu tekrarlıyor.
0: Cevap verdi, çevirdi yani.
1: Çevirdi.
0: Bedirik türküsünü derledim.
1: Evet.
0: Biraz önce Bedirik türküsünü derledim. Bedirik de bir ot.
1: Ot.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O da bir halay.
1: Madımak gibi, evet, halay türküsü.
0: Evet. Bedirik'i çalalım mı?
1: Çalalım abi.
0: Bunu konservatuvarlarda Bedirik türküsünü söz ve müzik uyumunda, prozodik uyumunda örnek gösteriyorlar, biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Evet. Benim küçük oğlan da pek seviyor bunu.
1: Maşallah.
0: Hadi bakalım, çalalım. Hadi bakalım.

İşte böyle. Tarihi döşeme altı halılarının içinden yeni dostlar tanıştırdık sizlere. Eski dostlarla da dostluklarımızı pekiştirdik. Siz mi? Canım siz zaten hep varsınız. Var olunuz. Sevgi, saygı, selam size. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Evet, programımızın ilk şarkısıyla merhaba dedik sizlere, değerli dostlarımız, TRT Müzik ekranlarına, senin şarkına bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Evet sevgili Esra'cığım, şarkılarla, türkülerle yine hazırız. Yine heyecanlıyız, yine mutluyuz. Dostlarımızla, sevenlerimizle, sevdiklerimizle kavuştuğumuz için. Efendim sizin kanalınız, sizin programınız. TRT Müzik senin şarkın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum ben de. Evet Esra'cığım.
0: Yine harika bir akşam sizleri bekliyor. Evet. Ayrılmayın bence yerlerinizden. Bu kanalda kalınız.
1: Çok renkli
0: garanti
1: bir repertuar
0: veriyoruz
1: yine bugün.
0: Güzel şarkılarla evet başlayıp sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz değil mi Onurcuğum? Onur Özel Çağlayan ve orkestrası.
2: Evet.
0: Efendim,
2: teşekkür ediyoruz.
0: Çok kıymetli arkadaşlarımız.
1: Biz alkışlıyoruz efendim sizi.
2: Sağ olun.
1: Evet, şimdiden ellerinize sağlık diyoruz. Evet.
0: Dedikten sonra da bence ilk şarkımız, ilk solist şarkımıza geçelim.
1: Evet efendim.
0: İlk şarkımızı söyledik.
1: Evet.
0: Orada anlaştık.
1: Evet, başladık
0: İhsancığım
1: programımıza.
0: Hangi makam?
1: Nihavent
0: hangi
1: bir
0: eserler
1: şarkı. Çok sevilen yine bir şarkı. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Okumaya çalışalım, birlikte
0: harika,
1: okuyalım
0: dinliyoruz
1: dostlarla.
0: Harika.

Efendim yine bir Nihavend eserle devam etmek isterim. Yine herkesin bildiği, okumayı da çok sevdiği bir eser. Ağla gitar, çal gitar. Okuyalım efendim.

0: Teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Ağzına
0: tüm
1: dostlarımız sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağlık.
0: Sağ olun efendim.
1: Sen bu şarkıyı okurken aklıma kim geldi?
0: Kim geldi?
1: Rahmetli Hüner Coşkuner geldi.
0: Aa, eyvallah.
1: Gözümün önüne geldi böyle dolu dolu sahneyi doldura doldura okurdu
0: olsun
1: bu şarkıyı ya.
0: Devam edelim. Siz?
1: Hüzzam'la devam edeceğim ben de.
0: Evet. Hangi şarkı?
1: Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem.
0: Zevkle dinliyoruz efendim.

0: Bravo.
1: Gönlünüze sağlık efendim. Ellerinize
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir şarkıymış bu da.
1: Evet.
0: Bazı şarkıları okuyunca seviyoruz. Sizler nasıl ilk duyduğunuzda "Aa ne güzel şarkıymış" diyorsunuz. Biz de ilk okuduğumuzda onu diyebiliyoruz bazen.
1: Evet,
0: değil
1: evet.
0: Mi?
1: Stüdyoda arka taraftaki ekibin alkışlarını ve hareketlerini gördün.
0: Evet.
1: Eşlik ettik sana oradan. Evet.
0: Evet.
1: Tarzı değiştirelim mi yavaş yavaş?
0: Değiştirelim. İşimiz bu. Senin şarkın demek.

0: her şarkı demek.
1: Eşlik eder misiniz bana?
0: Biliyorsam ederim.
1: Bilmediğiniz şarkı mı var ayol? Aa.
0: Bazılarını azıcık biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Bazılarını tam biliyorum. Bazılarını da biliyormuş gibi duyup kopya çekip yani, eşlik edebiliyorum.
1: Bende de var biraz onlar ama söylemeseydin oluyor, iyiydi yani.
0: Bütün sırlar ortada şu anda.
1: Çok
0: tamam,
1: güzel.
0: Tamam, bu şarkıyı birazcık biliyorum.
1: Tamam, o zaman ne zaman istersen eşlik edersen seviniriz.
0: Tamamdır.
1: Bir Tan Taşçı bestesi efendim. Buradan selamlar olsun. Çok da güzel bir şarkı. Dostlarımızın severek okuduğu bir şarkı. Okumaya çalışalım. Ona söyle diyelim.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Harika. Tansiyonu çok yüksek bir şarkı
0: Çok
1: zaten.
0: evet, çok güzel bir eser.
1: Burada da bence çok keyifli oldu.
0: Sizden
1: İyi
0: de
1: ki
0: bekledim
1: söyledin.
0: gelmenizi Esra Hanımcığım.
1: Orada eşlik ettim.
0: Evet.
1: Bilmiyorum yani kameralar görüntüledi mi ama bayağı bir eşlik ettim.
0: Göz göze geldik. Elimi uzattım böyle gel dedim ama gelmedin.
1: Yok. Oradan iyiydi bu.
0: Bekledim de gelmedin. Evet, peki.
1: Ara sıra da böyle
0: Alsın.
1: naza çekeyim.
0: Evet, alsın. Ne
1: Ben
0: okuyacaksın? Ne
1: devam
0: var
1: ediyorum.
0: sırada?
1: Hareketli bir şarkı.
0: Evet.
1: Biraz böyle coşacağız.
0: Tamam. Ben müsaadenle. Birazcık dinleneyim bir
1: Tamam.
0: şarkılık.
1: Tamam, izin veriyorum.
0: Estağfurullah.
1: Mavilim diyoruz.

0: Harikasınız.
1: Tebrik ederiz.
0: Ellerinize sağlık. Sesinize sağlık.
1: Biraz da kıskanırız bu finalleri.
0: Yok ya. Yok.
1: Yapma artık diyorlar. Efendim yapmazsam dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz der ki.
0: Alıştılar değil mi?
1: İhsana bir şey mi oldu? Neden Onur'a, Esra'ya takılmıyor
0: derler. Çok durulmuş derler. Ne oldu bizim oğlumuza derler.
1: Evet, kendinize sağlık. Maşallah. Her şey gerçekten çok güzel.
0: Teşekkür Maşallah. Ederiz. Hepimiz adına.
1: İyi ki bu gemideyiz hep beraber.
0: Hep beraber. Bütün ekip.
1: Evet.
0: Emeği geçen.
1: Herkese teşekkür
0: yayında,
1: ediyoruz.
0: Yayında, yapımda.
1: Evet.
0: Herkese teşekkür edelim yeri gelmişken.
1: Evet, iyi dedin. Ve ben bir şarkı okumak istiyorum. 90'lar mı acaba? Bir bak bakalım. 90'lara gidiyoruz galiba.
0: Olabilir.
1: Evet.
0: Hani sen diyorsun ya ben çocuktum. Ben de burada çocuktum yani neredeyse bu şarkı. Hani filmleri falan vardı.
1: Filmleri vardı.
0: Filmleri vardı seyrederdik. Evet.
1: Bir Emrah şarkısı efendim. Herkesin bildiği bir şarkı, sevdiği bir şarkı. Unutabilsem... Okumaya çalışalım.
0: Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum.
1: Faydalar faydasız, imkanlar imkansız.
0: Son satırı da söyle.
1: Uzayan gecelerde saatler zamansız diyeceğiz efendim.
0: Buyurun.
1: Hadi söylemeye çalışalım.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Ağzına
0: Sağlığınız
1: sağlık.
0: dostlar. Evet, sevgili Emrah'ın da gönlüne sağlık. Emrah abimin hem icrasıyla hem şarkının sahibi. Buradan selamlar olsun. Sevgiler
1: selamlar,
0: olsun.
1: Sevgiler.
0: Evet.
1: Güzel bir şarkıydı.
0: Çok güzel bir şarkı, evet. Gönüllere taht kurmuş bir şarkı.
1: Herkesin böyle eşlik ettiğine eminim ekran
0: evet,
1: başında.
0: Evet,
1: ne
0: evet.
1: zamandır da okunmuyordu. Benim de ne zamandır okunmayan bir şarkı var sırada seslendireceğim.
0: Böyle de bir durumumuz var bizim. Çok okunmayan ama sevilen şarkılara
1: ayırıyoruz. Bazen onu bulmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Bazen evet tekrara düşüyoruz çünkü sizlerden o istekler geliyor. Bazen de hani araştırıyoruz, bakıyoruz neler vardı. Değil mi Onurcuğum?
0: Evet, evet, evet.
1: Bu da onlardan bir tanesi. Bir sevgili uğruna sen de benim gibi yanma arkadaş. Bilinen ismiyle anma arkadaş.
0: Anma arkadaş. Dinliyoruz efendim.

0: anma arkadaş dedik. Ama analım dostlarımızı, sevdiklerimizi her an.
1: Gönlüne sağlık.
0: Değil mi?
1: Şimdi ben de diyeceğim ki öyle bir aşk narası ki duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara.
0: Gerçekten de nara.
1: Vallahi diyor ki ben onu seviyorum, çok seviyorum, çok diyor. Sen de diyorsun ki anma arkadaş. Çok
0: öyle
1: sevdikten sonra çok zor anlama.
0: Kolay değil öyle. Söylüyoruz işte. Unut diyoruz, boş ver diyoruz, öyle olmuyor. Şimdi sen duyanlara, duymayanlara ilan edeceksin.
1: Hadi bakalım. Etmeye çalışalım. Kendine sağlık.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Var olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Evet, ben güzel onu oldu. Seviyorum. Çok seviyorum dedik efendim.
1: Evet, evet, ilan etti İhsan. Evet, sevgili eşi de burada ama şu an burada değil.
0: Evet, ona neyse, da böyle ilan etmiş olduk.
1: Evet, yukarılardan duymuştur
0: her
1: gözde.
0: Her fırsatta ilan ediyoruz. Ne yapalım? Biraz da maşallah, korkudan tabii.
1: Yok canım, hiç öyle bir şey yok.
0: Biraz celalli bir eşim var, ondan olabilir. Şimdi televizyonda da söylemeyelim. Değil mi? Bir de Gözde'ye söylüyorum bunu.
1: Yani hiç öyle bir şey yok. Şu an tamamen yazıyor. Neyse.
0: İşimiz yazmak efendim.
1: Evet evet. İşimiz bir tane yazmak. De artık bir beste yaparsın. Şurada okuruz.
0: Yapalım
1: madem
0: mı?
1: İşin yazmak.
0: Düet mi yapalım? Beraber okuyalım.
1: Olur.
0: Tamam. Gözde için bir düet.
1: Bir beste yap.
0: Beste yapalım, birlikte okuyalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Bekliyoruz.
0: Peki.
1: Şöyle bir hareketlenelim mi yine?
0: Çok güzel
1: biraz
0: olur.
1: Biraz coşalım.
0: Buyurun, sahne sizin.
1: Teşekkür ediyoruz.

0: dayanamayıp gelenler.
1: İyi yaptın, iyi ki de varsın.
0: Gönlünüze
1: ayırmasın
0: sağlık.
1: Mevlam bizi, partnerim.
0: Evet, aynen öyle. Budur inan tek dileğim.
1: Evet.
0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Dostlarımızın ellerine sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
0: Canlı canlı icrası hem zor hem çok keyifli şarkılar. Gönlüne sağlık. Onun
1: bir
0: için
1: enerji
0: tüm
1: geldi
0: dostlarımızın.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Burada kenarda şöyle acıklı şarkıları dinlerken biraz dalmışken bir enerji geldi. Bana geldi, bilmiyorum.
0: Hepimize geldi. Bak ben dayanamadan atladım sahneye.
1: Harika.
0: Ben böyle geldim.
1: Ama şimdi bizi ağlatma yine. Kesin ağlatmaya geldi onun için.
0: Ya,
1: hazırlık yapıyor.
0: Artık kaçıncı hafta bilmiyorum ama sen tanıdın beni.
1: Çokuncu hafta.
0: Çokuncu maşallah. Daha da çok çok olur inşallah.
1: Amin.
0: Evet, çok güzel bir türkü var. Buradan bir abime de armağanımız olsun. Mustafa Kılıçkalkan abimiz. Sen de tanırsın.
1: Evet.
0: Ankara'da
1: evet,
0: akşam
1: evet,
0: sefasında
1: evet.
0: Bilirsin.
1: Yakinen tanıyorum.
0: Yıllarca
1: selamlar.
0: Geldi gitti evet. 2008'den bu yana beraberizdir kıymetli abimle. Ve en çok bu türküyü ister benden. Bu şarkıyı ister ve canlı canlı okurum ona. O başta olmak üzere bu türküyü seven herkese gelsin.
1: Gelsin.
0: Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım.
1: Allah.
0: Evet.
1: Annelere birisi, de gelsin.
0: Birisi benim için, birini yare yollarım. Oy annem niye niye diyor ya işte. O anne deyince ağlayabilirsin. Ona garanti
1: evet,
0: veremem.
1: Evet tamam gidiyorum ben. Ya, anlaşıldı. Mesaj
0: veremem.
1: Alındı.
0: Bilemiyorum artık. Elimizden geleni yapacağız. Ben anlatmaya çalışıyorum. Anla diye okuyorum. Sen ağlama. Hadi bakalım. Buyurun efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık efendim. Sağ olun.
1: Bana sorsalar, İhsan Güvenç'ten en çok hangi tarzı dinlemeyi seviyorsun deseler, ne derim?
0: Bunları, öldüm yar diye.
1: Bunları söylerim.
0: Kaldım gurbet ellerde dersin bence.
1: Derim. Her şeyi çok güzel
0: canım
1: okuyorsun
0: benim,
1: ama
0: sağ ol.
1: Türküler, bu bozlaklar, baraklar olunca
0: biraz
1: bir başka dokunuyor yani gerçekten.
0: Bana
1: bence
0: da çok
1: sen de öyle hissettiğin
0: dokunuyor.
1: İçin.
0: Emin ol, çoğu zaman Onur buna şahit. Gözlerim böyle titriyor. Yani zor tutuyorum ve
1: şu
0: oraya atıp kendimi
1: kızarmış.
0: Siliyorum.

0: gözümü. Şu anda da öyle oldu ikinci kublede. Bu bir yara galiba. Gönlümü her okuduğunda o beni acıtıyor, o duygu. Önce bir sızlatıyor beni. O yüzden belki sirayet
1: Bence
0: ediyor.
1: Bence birazcık köklerine çok bağlı olmandan
0: evet.
1: ve anneciğini Allah eksik etmesin
0: amin,
1: başından.
0: Amin. Aileme, memleketime, öyle, köklerime, öyle. Geleneklerime bağlı olmaya gayret ediyorum. Bağlı olmaya çalışıyorum. Bunu seviyorum yani. Bu yaşam şeklini seviyorum. Teşekkür ederim.
1: Biz de seni böyle seviyoruz İhsan.
0: Cansın.
1: Harikasın.
0: Müsaade istiyorum efendim. Gönlümü
1: dinlenmek
0: dinlendireyim.
1: Hakkın.
0: Gönlümü
1: dinlenmek
0: dinlendireyim.
1: Hakkın.
0: Evet.
1: Bir türkü de ben seslendirmeye çalışayım. Suya gider allı gelin, has gelin.

0: Teşekkür
1: Gönlüne
0: ederim.
1: Sağlık.
0: Çok güzel geldi. Kulağıma dolu dolu.
1: Orta araname değil mi?
0: Harikasınız valla.
1: Valla
0: gönlünüze biz o kadar şanslıyız ki burada. Siz ekran başında izliyorsunuz. Biz burada neleri dinliyoruz. O
1: gerçekten
0: kadar şanslıyız.
1: Buranın,
0: kulağımıza neler neler geliyor.
1: Buranın ambiyansı, buranın sesi, soundu çok farklı.
2: Ya biz de sizin okumanızdan o kadar etkileniyoruz ki bu kadar güzel çalıyoruz. Biz de sizi dinlemekten çok keyif alıyoruz.
1: Eyvallah. Gönlüne sağlık. Güzel kardeşim.
0: Sizlerin bize, bizlerin size yansıması diyelim.
2: Aynen
0: o zaman.
2: Öyle.
1: Evet, evet.
2: Hep birlikte müzik yapıyoruz.
1: Ve bizim
0: ne mutlu
1: kıymetli
0: bize.
1: Dinleyicilerimize ulaşmamız değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Her şey onlar için.
0: Yine evet. Sona geldik galiba.
1: Evet Esra'cığım.
0: Sen vedanı et.
1: Edeyim mi?
0: Sonra ben arkandan geleyim.
1: Peki. Kıymetli dostlar, kıymetli sevenler, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bizi izleyen, seyreden tüm kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya yine aynı gününde aynı saatinde şarkılarla, türkülerle, sürprizlerle sizlerle olacağız.
0: Yapımda, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sevgili arkadaşlarımıza, Onur Özel Çağlayan Orkestrası'na teşekkür ediyoruz. Haftaya senin şarkında randevumuz var, bekliyoruz sizi.
1: Evet efendim. Fatih, Ceren gelin kardeşlerim birlikte okuyalım. Birlikte veda edelim. Son iki.

Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evlerinizde çaylarınızı yudumlarken biz bir yere doğru gidiyoruz. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu işin de güzel tarafı bu. Yani sürpriz oluyor, sürpriz. Şey yok yani, listeme bir bakayım, bugün neredeyim, konserler de olur yani. Evet, şimdiki rotamız neresi bu zarfta yazıyor. Süleyman, sen okusana bugünkü görevimizi. Yine Bursa'dayız. Buradan neredeymişiz? Buyur, görevimizi bir oku.
2: Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü rotamız Bursa Mudanya. Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan bu şirin ilçe, tarihi evleri, sahil kasabası ruhu ve huzurlu atmosferiyle sizleri bekliyor. Göreviniz, Mudanya sokaklarında yürüyerek Çeldi'yi keşfedin, severiz.
3: Hep yürüyoruz zaten.
2: Ardından Mudanya'nın eski mahallelerinden birinde, sokak aralarında müzik performansınızı gerçekleştirin. Yine bir denizi göreceğiz galiba.
4: Evet evet.
1: Ben çok
4: deniz var yine.
1: Deniz olsun. Deniz olmadan olmaz.
2: Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Ömrüm sade olsun. Müzik ön planda kalsın. Bu bölümde Mudanya'nın sakinliğini ve tarih kokan dokusunu müziğinizle görünür kılmanızı bekliyoruz. Her notada bu toprakların sesini hissettirin. Keyifli yolculuklar.
1: Bugün Bursa Mudanya'da ben Mustafa senin sesini de duymak istedim.
4: Abi ben söylemezsem mi?
1: Yok.
4: Bana söyletme.
1: Yok Mustafa. Ben söyletme.
4: Vallahi.
1: Gerçekten ben kırılırım. Benim izleyicilerimiz de kırılır. Bak gerçekten arkadaşlar, yani ekran başındaki bütün arkadaşlara sesleniyorum. Bazı sesler dinlenmeli. Yani ben sende gerçekten olmazsa söylerdim. Beni bilen bilir Mustafa. Yani ben bir şey olmadıysa... Mesela bazen bana geliyorlar işte, albüm yapmak isteyenler işte. Abi bize bir albüm yapar mısın falan diyorlar. Dinliyorum, gerçekten yani nasıl yap, neden yapıyorsun ki diyorum yani bu işi. Gerçekten direkt söylüyorum ama varsa da elinden geldiğince destek olmaya gayret gösteriyorum.
4: Eyvallah.
1: O yüzden buradayız bugün, Rotamız Müzik ekibindesiniz. TRT Müzik ekranlarında da Rotamız Müzik programıyla yeteneklerimizi sergileyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Hadi bakalım. Kemerler takıldı. Yolculuğumuz Bursa, Mudanya. Sevgiler olsun.

Efendim ekran başındaki tüm seyircilerimize, tüm dostlarımıza, tüm sevenlerimize ve tüm ailelerimize sevgiler ve selamlar olsun Mudanya'dan. Bursa'nın bu güzel kasabasında, bu güzel ilçesinde bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz. Biraz enstrümantal müzikler yapacağız değil mi Süleyman? Ondan sonra tabii yine türkülerimize geçeceğiz. Ben mesela Mudanya'ya ilk kez geliyorum. Çok güzel. Akdeniz havasını alıyorum. Rengarenk evlerini görebiliyoruz. Afiyetler, şekerler olsun. Keyfiniz güzel olsun. Şimdi müziğimize başlayalım. Mustafa'cığım, top sende.

Ağzına yürüne sağlık Mustafa'cığım. Bu bir sürpriz oldu bizim için ve rotamız müzik ailesi için. Aslında kameranın arkasındaki insanlar da yani arkadaşlarımız da, emekçi dostlarımız da yapımcısından sesçisine, ışıkçısına varana kadar ve ulaşımına varana kadar isimlerini sayamayacağım bir sürü insan arkada seni alkışladı. Bugün

sürpriz yaptık onlara. Mustafa hep kemençesi elinde, sessiz, gitar elinde. Mustafa bu parçada gitar çalalım. Mustafa bu parçada şarkı söyleyelim. Bugün dedim ki Mustafa, bugün senin sesini duymamız lazım dedim. O yüzden sesin o kadar güzel ki böyle naif, nasıl anlatırım bilmiyorum. Çok iyi ses demek aslında çok iyi okuyor anlamına gelmez. İyi ses yürekten gelen sestir yani. Böyle kalbine dokunuyorsa o ses güzeldir. Yani entonasyona bakmaz, melodiye bakmaz, ciğere bakar yani. O yüzden yüreğine tekrardan sağlık. Mustafa Çelik, o bir tulum sanatçısı, gitar sanatçısı, kemençe sanatçısı. O bir müzisyen, kocaman bir müzisyen. Muhtemelen ekranlar başındaki arkadaşlarımız da onu çok beğenmiştir. Kocaman alkışlıyorum sizlerin adına onu. Şimdi ne yapalım? Son parçamızı Bursa'dan, Mudanya'dan son parçamızı Atmacayı Vurdular Bir Avuç Darı İçin diye türkümüzü söyleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bursa Mudanya'dan sevgiler, saygılar diliyoruz hepinize. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Eyvallah.

gel. Sokağıma gel. Penceremi aç.

İstanbul Düe Trio başlıyor. Bugün bir değişiklik yapmışız gibi düşünebiliriz. Kahonda Murat Süngü.

O zaman piyanoya geçiyoruz. Piyanoda Sertan İpek.

0: Ben Ferman Akgül, İstanbul Düet Trio başlıyor. Ölürüm, ölürüm.
1: Bak.
0: Bak. Yüreğime bak. Ateşimi gör. İçimi hisset.

0: Ne var ne yok Coşkun?
1: Valla iyiyiz Ferman'ım, işte gördüğün gibi az önce kurtları döktük. Biraz da sonra dertleneceğiz yine.
0: Dertleneceğiz.
1: Bizim biliyorsun yani muhabbetin akışı sürekli halden hale
0: Değişiyor.
1: geçiyor, değişiyoruz.
0: Değişiyor.
1: Renkler rengi böyle. İşte bakalım bak, ben de merak ediyorum nereye gideceğiz.
0: O zaman hızlı hızlı bir geçiş yapalım diyeceğim
1: Oo.
0: de neyle girelim?
1: Sıra bendeyse bir derdim gizli.
0: Bir derdim gizliyle
1: Tabii
0: girelim.
1: yapalım.
0: Tamam. Hatta iki tane bağlayalım onu. Bir
1: Haydi
0: derdim
1: bağlayalım.
0: gizli arkasından
1: Kendim ettim, kendim buldum
0: kendim
1: yapalım.
0: ettim kendimi.
1: Madem öyle tam dönüyoruz ve değişiyoruz. Neşet Baba ile Neşet Usta ile
0: Tamam. Harika.
1: devam edelim.

0: Neşet Baba'yla
1: nihayetlendirdik.
0: Nihayetlendirdik.
1: Yeterince dertlendik.
0: Yeterince dertlendik. ne söylemek istersin Neşet Baba'yla ilgili?
1: Vallahi Ferman Hanım, tabii yani ona en güzel tabii söz söylenmiş, Bozkır'ın tezenesi diye. Tabii yani bu söz yeterli bir tarif bence. Yani Neşet Usta tabii yani baba, dede, o yani zaten o geleneğin, aptal geleneğinin en son temsilcilerinden birisi. Tabii babası yani Muharrem Usta daha yerel ve daha geleneksel aslında bir icraya sahip, ama Neşet Ertaş'ın tabii kendine özgü besteleri, yorumları hem işte o toprağa o kokuyu, geleneği getirdi, hem de onun yanında bambaşka bir diyar açtı bize. Yani ruhu şad olsun. Neşet Usta'yı ne kadar anlatsak az kalır yani,
0: az kalır.
1: Onun eserlerini. İşte biliyorsun hepsini sen de.
0: Tabii tabii.
1: Valla işte yani biz de bir tanesinden işte bugün nasiplenelim dedik.
0: Çok da güzel oldu.
1: Eyvallah.
0: Ya yöre demişken işte İç Anadolu bizi nasıl etkilediyse, bak şimdi lafı yine bizim o taraflara getireceğim.
1: Yine bir torpil yapıyoruz.
0: Şimdi çünkü ben izin verirseniz böyle bir piyanoyla, Sertan'la sizinle bir parça paylaşmak istiyorum. Aslında
1: mutlu oluruz Ferman.
0: Bu parça benim bir solo albümümden, o albümün çıkış parçası. İsmi Yürüyorum İçimde. Müziği bana ait, sözü ise benim akrabam Şevki Dinçal'a ait. Şevki amcaya buradan selamlar. Yani yine bizim yöreden, onun yazdığı bir şiir, ben onun şiirine uydurduğum bir beste.
1: Haydi, güzel olmuştur eminim.
0: Göreceğiz.

0: Ferman'ım ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Valla az ama öz dokundu kalbe. Valla Sertan'ım da çok güzel eşlik etti her zamanki gibi.
2: Sertan'la zaten bu albümün yapımında Sertan bizimle birlikteydi. Düzenlemelerde çok emeği var o albümün.
0: Ellerine
2: Şimdi
0: sağlık Sertan'ım.
3: Teşekkürler.
0: Eyvallah.
2: yine birlikte bir şey yapıyor olmak çok güzel oldu. Ya bu şiirlere müzik uydurmak, müzikten şiire, ne bileyim sen mesela bir şiirden çok tabii ki Veysel'in birçok şiiri bizi etkiliyor da böyle bir şiirden etkilenip de sazı eline aldığın oluyor mu arada sırada yani?
0: Valla Ferman tabii ki oluyor. Yani çünkü şöyle biz biliyorsun hani ben çok söz böyle kelam üreten biri değilim yani. Hani o yüzden biz daha çok böyle işte sazla, müzikle
2: Müzikle.
0: haşrolmuşuz. O yüzden tabii söze yani ihtiyacımız var ki hani ona bir gömlek giydirelim.
2: Gömlek giydirelim.
0: Tabii yani ben kişisel olarak zaten hani yani bütün işte Ariflerin işte ozanların divanlarıyla çocukluğumdan beri meşgulüm ki onları söylüyoruz. Hani onların hayatına böyle dokunmak lazım, biraz idrak etmek lazım ki bir şey anlatasın yani. Hani haliyle oradaki yani dokunan bir söze bunu nasıl hadi buna bir vücut giydiririz dediğim nokta çok oluyor yani.
2: Peki bir şey soracağım sana aslında. Külliyata girdiğin zaman mesela bir türkünün sözlerini arıyorsun değil mi? Yöreden yöreye bazı kelimeler değişiyor ya. Buna çok takılmak mı gerekiyor? Bunun orijinali aslında böyle Yunus da benim karşıma çok çıkmıştı. Türkülerde de nasıl hareket etmek
0: Ama
2: lazım?
0: Yunus'ta karşına çıkma sebebi şöyle. Yunus'un yani kullandığı dil Türkçe ile şu anki Türkçe arasında tabii ki kelime farklılıkları var. Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Yani oradaki kırılma son 50 yılda var. Mesela 50 yıl önce ya da işte 1940'larda 50'lerde yani Anadolu'da birçok böyle yaşlılarımız
2: Ha.
0: aslında Yunus'un Türkçesini kullanıyor yani o
2: Doğru.
0: kelimeleri kullanıyor. O sonra zamanla bir işte ya aşınma diyelim ya bir işte biçim değiştiriyor ve o kelimeler biraz daha şekilleniyor ve farklı bir boyuta geliyor aslında. Hani Yunus'ta bunu yaşamak sonuçta 13. yüzyıldan bahsediyoruz.
2: Tabii.
0: Hani oradan buraya baktığın zaman o dilde tabii ki eslemeler haliyle
2: Bir de
0: oluyor.
2: her yöreye
0: Tabii.
2: girdiğinde çok
0: Ama tabii
2: değişimlere
0: halk
2: doğramış ya.
0: türkülerinde tabii ayrı bir hikaye var. Hani orada biliyorsun yörenin her şeyi birbirinden, her yörenin yani bütün rengi kokusu birbirinden farklı. Bir şeyi tarif edişleri de farklı.
2: Tarif
0: Ona
2: edişleri de farklı.
0: kullandıkları kelimeler de farklı. O yüzden hani oradaki farklılıklar böyle. Hani ama tabii Yunus'taki farklılık daha büyük
2: Evet.
0: makro bir değişim aslında.
2: Hı.
0: Tabii bunlar kaçınılmaz yani müzikle beraber sözler de bazen işte zamanı uyuyor,
2: Zamanla değişiyor.
0: evriliyor, değişiyor. Aslında yani bu bir tabii bir şey ama bence hani tabii ki bu bir yandan da aslında dil adına bakarsak aslında üzücü bir şey yani. Hani yani bizim şu anda Yunus'un divanını açtığımız zaman o dili anlıyor olmamız lazım yani
2: Eski
0: kelimelerini.
2: Türkçe.
0: Tabii yani biz eski Türkçe diyoruz ama yani hani yani 500 yıl önceki ya da şey yani o kadar uzakta değildi bu idrak aslında ama
2: Doğru.
0: işte zamanın şeyi bu yani maalesef zamanın her şeye yaptığı bir erozyon var. Bu dile de yansıyor. Bazen
2: Tabii.
0: kültüre de yansıyor. Bunlar da bunun yansımaları dostum.
2: Ya bir akademisin kitabını açıp Yunus'la ilgili ya da herhangi biriyle ilgili gerçekten o dilin çevirisini okuduğun zaman bambaşka bir şeyler anlattığına da vakıf olabiliyorsun
0: Tabii.
2: bazen. Şimdi bugün konuğumuz Tuvana Türkay. Tuvana da bir oyuncu. Amma ve lakin acayip bir repertuarı var.
0: Müzik
2: Türk
0: sevdalısı.
2: müzik sevdalısı. Yani türkü konusunda, Türk sanat müziği konusunda bir kere zaten repertuarı benden geniştir. O zaman yani çok bekletmeden hem seyircimizi hem Tuvana'yı
0: Kesinlikle davet edelim.
2: davet edelim ve
0: Güzel
2: başlayalım
0: sesinden dinleyelim
2: Tuvana'yı.
0: onun
2: Aynen öyle.
0: şarkılarını da, türkülerini.
2: Tuvana'cığım hoş geldin.
4: Hoş
0: Hoş
4: bulduk
0: geldin
4: Fermancığım.
0: Tuvana'cığım.
4: Hoş bulduk.
2: Repertuarı çok geniştir. Şimdiden uyarıyorum. Hepinizi.
0: Hazır mısınız?
2: Hazır mısınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
4: Çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda.
2: Neler yapıyorsun? Anlatsana bize.
4: Ya ben yaklaşık 4 aydır burada değildim. Yurt dışındaydım.
2: Londra'daydım.
4: Aynen Londra'daydım. Şimdi daha yeni...
2: Kıskanarak takip ediyordum ben.
4: Yok ya çok da öyle kıskanılacak bir şey değil. Oralarda da işlerim var. Onlarla uğraşıyordum. Aslında çok da tatil değil yani tatil gibi görünse de. Biliyorsun sosyal medyada her şeyi
2: Evet.
4: istediğimiz gibi gösterdiğimiz için işin
2: Ama
4: arka
2: arkadaşım
4: planında.
2: öyle güzel yerlerden paylaşıyorsun ki insan
0: Nasıl
2: tatil sanıyor.
0: kıskanmayalım?
2: Kıskanıyor yani.
4: Yok yok vallahi orada bir işim var, onunla ilgileniyordum. Şimdi döndüm işte, iş görüşmeleriydi, işte müzikle ilgili yapmak istediklerimdi, stüdyo vesaire falan derken zaman geçiyor, spordu vesaire. Devam hayat.
2: Tuvana'yla da bizim bir böyle rastlaşmışlığımız var yani, bir iş vesilesiyle. Bir yarışmada ben jüriydim, Tuvana gelmişti. Ben ilk o zaman sesine vakıf olmuştum ve çok çok farklı bir sesin var senin de. Çok damar bir sesin var. Yani birazdan zaten hepimiz duyacağız burada ama.
4: Aslında o zaman da mesela söylediğim şarkı şeydi, yani canlı söylememiştim.
2: Evet,
4: bak. İlk defa seninle burada canlı.
2: Ha, bak bunu hatırlamıyorum.
4: Güzel. Ya, evet.
2: Peki o zaman daha laf lafı açacak. Evet. İlk neyle başlayalım?
4: Haram geceler.
2: Haram geceler.

0: Haram Gecelerin bu parçayı. Ya ben hep şunu sormayı seviyorum. Ya çünkü sen konuklarımız seçiyor parçaları ve neden bu parçayı seçtin? Haram gecelerle ilgili böyle onu neden çok seviyorsun? Bir anın var mı? Olmayabilir.
1: Bir anım yok ama mesela böyle spesifik parçalar var hayatımda. Çok çok gerçek geliyor bana. Yani şüphesiz insanız ve hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz ya. Ya da diyorum mesela örnek vereyim. Bir insana aşık olduğumuz zaman hep şey deriz karşımızdakine. Bu dünyada en çok ben aşığım, en çok ben seviyorum deriz. Halbuki bir başka aşık da sevdiği insana aynı şeyi hissediyordur ya. Bu şarkıda çok gerçek bir şey var. Bilmiyorum, beni çok etkiliyor. Çünkü herkesin aklının başında olmadığı, geceleri uyuyamadığı, yani kalbinin küt küt çarptığı, böyle gerçekten gecelerinin haram olduğu, hayatında yaşadığı olaylar vardır. Bilmiyorum, çok güzel dile getirilmiş bir takım duygular. Önemli olan da zaten o diye düşünüyorum. Aslında yaşadığımız şeyleri basitçe dile dökebilmek, maharetli olan kısım.
2: Çok hissetmiş ama değil mi Ferman? Yani çok hissederek söyledi.
0: Ay
1: çıkarken
0: çok
1: zaten
0: seviyorum.
2: Evet.
0: O teaser'ı çıkarken o bu yanık ses nereden geliyor sende ya? Aileden ailede var mı? Yani
1: İsot'tan.
0: çünkü

0: Ben gelmediği kesin.
1: Güzel.
2: Güzelmiş.
1: Acı su.
0: Yani çocukluğumdan beri annemle Türk sanat müziği okuyarak sesimi terbiye etmeye çalıştım kendimce. Yanık ses bilmiyorum ki, yüreğimden geliyor.
2: Yüreğim yanık.
0: Düşeceğim, bir yanık kokusu geliyor, inşallah yüreğim değildir.
1: Çok iyi. Yani ailede söylerler miydi? Annem. Annenin sesi mi çok
0: evet,
1: güzel?
0: Annemin sesi çok güzel. Annem hatta şey der, bütün kötü huylarım babamdan, iyi huylarımın hepsi ondan tabii, biliyorsun.
2: Bu genelde
0: şeydir. Aynen, genelde böyledir. Çocuklar yeteneklerini annelerinden alırlar der. Ki hakikaten aldığım bütün yeteneklerim annemden.
1: Benim de annemin sesi güzel ya. Sende durum ne Coşkun?
2: Valla bende de evde, benim dışında söyleyen tek annem var.
1: Doğru, bizde tabii. De öyle bak. Hep anne tarafı saz çalar, söyler.
2: Baba dinler, 24 saat dinler ama annem söyler yani.
1: Ha, doğru bir şey tespit ettin yani. Türkülerle aranın çok iyi olduğunu biliyorum eski programlardan. Yani dedin ya işte, Türk sanat müziği,
0: evet.
1: Türküler. Peki o zaman şimdi bir türküyle devam edelim.
2: Haydi bakalım.
0: Edelim.

Şimdi bu çok güzel oldu da bunu yaparken provada böyle başka başka bir yerlere gittin. Sonra biz baktık böyle başka bir parçanın da provasını yapıyoruz. O yüzden şuna bağlayacağım. Biz seni bırakmıyoruz. Lütfen.

0: o provada yaptığımız parçayla bitirelim.
1: Diyorsun o zaman türkü değilse de yeni türkü.
0: Bak o da iyi bağlıyor.
1: Bağlama
2: Bu
1: işinin
2: konuda
1: üstadı
2: biz de
1: burada.
2: neyiz? Benim yanımda oturduğu için olabilir. Burada
1: Biz
2: etkileşim.
1: söylüyoruz orası
2: Arada bak,
1: bağlama.
2: arada
0: Üçüncü
2: bak.
0: Sivaslı geldi abi programı.
1: Evet.
0: Tuvanacığım teşekkür ederiz.
1: Ben
2: Ayağına
1: teşekkür
2: sağlık,
1: ederim.
2: ağzına sağlık.
0: Tüm neşen, tüm güzelliğin, tüm zarafetinle gerçekten renklerin rengini kattın programımıza.
1: Aa, çok
0: Çok
1: tatlısın.
0: teşekkürler. Şimdi o zaman Coşkuncum yeni türküyle.
2: Haydi.
1: Devam ediyoruz, evet.
0: Devam ediyoruz,
1: Davet
0: bitiriyoruz.
1: ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.
2: Ayaklarına
1: Çok
2: sağlık,
1: sağ olun.
2: ağzına gönlüne sağlık.

0: asla ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldiniz TRT Müzik ekranlarına. Bu haftaki ümitli şarkılarda çok sevdiğim, çok tatlı ve senlerde muhabbetimizin hiç eksik etmediğimiz Reyhan Karaca konuğum. Hoş geldin Reyhan'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımla tekrar oturup sohbet etmek için ve görüşmek için şahane vesileler bunlar bizim aynen için biliyorsun.
1: Aynen öyle. Birlikte şarkı söylemek çok zevkli seninle.
0: Beraber sahne de yapıyoruz
1: seninle. Ümit Sayın Reyhan Karaca şarkılarla TBT programlarımız evet. var. O yüzden antrenmanlıyız birlikte
0: evet,
1: galiba.
0: Evet evet. 2 saat aralıksız program yapıyoruz ve hiç öyle. Ben sıkıldığımızı hatırlamıyorum.
1: Çok eğleniyoruz.
0: Bugün de böyle bir su gibi akıp geçecek gibi bence geliyor
1: de,
0: bana.
1: Bence de.
0: Çok tabii 20-25 sene oldu değil mi seninle tanışalı? Ama son 15-6 yıldır.
1: Ne zaman tanıştık? 98 falan mıydı?
0: 97-96.
1: Senin albümlerinin daha hazırlandığı falan filan yani, zamanlar.
0: Neredeyse 30 yıl olmuş ya. Zaman ay, nasıl?
1: So. Biz hala şahaneyiz, boşver.
0: Çok güzel. Takip ediyorum sürekli. Ve yeni single'lar çıkıyor. Yeni evet. gün saçların bir kere çok, çok şahane olmuş. Çok beğendim.
1: Biliyorum, beğendim.
0: Yani kısa çok yakışmış ama sana evet, hakikaten. Evet. Ama yani o biliyorsun insanın enerjisini değiştiriyor. O saç olayı biliyorsun. Özellikle hanımlarda özellikle daha tatlı
1: aynen,
0: duruyor.
1: Aynen, değişiklik iyidir.
0: Evet, evet. Şimdi acaba şöyle geçmişe gittiğimiz zaman çok tatlı şarkılar var. İnanılmaz güzel hitlere imza attım ve bunları da konuşacağız tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet.
0: Acaba... Diyorum ki güzel senin o geçmiş yıllara gittik. O güzel böyle bir tren rayında olan bir klibin vardı.
1: Sevdik.
0: Düdükleri anda. Acaba onu söylesek mi beraber? Ben de vokal yapacağım. Dayanamam bak söyleyeyim.
1: Yapmazsan söylemem zaten. Tamam. Hadi beraber söyleyelim.
0: Hazır mıyız?

0: Vay be, helal
1: vallahi
0: olsun.
1: Vallahi tabanca gibi teşekkür ediyorum hepinize.
0: Çok güzel bir şarkı. Vallahi 30 seneyi devirdi. Helal olsun. Bundan sonra da daha gider yani. Çok şükür. Bence tabii ki de. Bu şarkıyı değil mi?
1: Sözler
0: kimler yazdı?
1: Zeynep Talu, Feyyaz
0: Müzik,
1: Kuruş.
0: Feyyaz Kuruş canım benim.
1: 90'lara imzasını atan adam Feyyaz Kuruş. Hepimizde bir emeği var. O yüzden de ona da selam gönderelim buradan.
0: Feyyaz'a gönderiyoruz. Tabii ki ama senin Mustafa Sandal'ın da vokalleri falan var. Ben duyuyorum onu yıllardır duyuyoruz da bilmiyorum. Belki fark etmeyenler olabilir.
1: Ya ilk albümünden beri Mustafa'nın ben vokallerini
0: Mustafa
1: hep varım.
0: Mustafa çok tatlıdır tabii. Mustafa Sandal'a da tabii Mustafa çok selamlarımı söylüyoruz. Evet. Canım benim kaç yıl oldu ya görmüyorum. Sen de şanslıyız en azından biz de bir 10 yıl önce görüştük ya.
1: Evet,
0: çok şükür.
1: Evet.
0: Mustafa'ya da bazen stüdyoya zamanla çağırdı zaman gidiyorduk bir şey olduğu zaman.
1: Çok kıymetli şarkıları var onun da. Bende de şarkıları var, kıymetli şarkıları var. Onlardan bir tanesi gidesim gelmiyor biliyorsun.
0: O da var. Ama yani bizim dönemimizde gerçekten birisi bir albüm yaptığı zaman hemen yakınında sözleri bestekarlar arkadaşları varsa hemen bir değil mi bir araya gelip
1: kolektif
0: nasıl bir enerji çıkartırız gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bu çok tatlı bir şeydi. Biz o dönem gerçekten o dönem yaşadığımız için çok şanslıyız.
1: Tabii vokallere gidiyorduk yani tabii. Hiçbir şey beklemeden. Herkes aynen birbirine öyle. Vokale herkes gidiyordu. Birbirine.
0: Ben daha yakın zamanda Bendeniz'e gittim. 13 şarkı back vokal yaptım. Back vokalistik hayatında bile bu kadar vokal yapmamışımdır canım benim. Bu en son bir güzel bir koleksiyon albümü yapmıştı. Çağırdı gidemedik. Bayağı hani bizim eski stil. Biz aynen. De mesela hani birer tane duble destek. Sonra tiersleri yapıyoruz. Tiersleri pestlerini aşağıdan yap. Eğer başka bir ses ararsan.
1: Pestlerin dublelerini yap
0: tabii
1: falan.
0: Tabii yap. Oo. 8 kanal
1: zevkli kadar. Zevkli iş ama zevkli. Çok senin için çok zevkli iş.
0: Bizim için bu bir çocuğu Luna Park'a bırakmak, bir oyun parkına bırakmak aynen. Gibi şey. Hiç sıkılmadığımız bir nokta.
1: Aynen.
0: Hiç sıkılacağımızı da zannetmiyorum ben. 35 yıl geçti ama ben de
1: analog
0: hiç...
1: her zaman iyiydi ya. Yani böyle canlı orkestra. Analog her zaman her şekilde iyi. Yani.
0: Düşünürsen senin televizyon maceran da vardı.
1: Evet.
0: TRT'yle. Oralardan. Ki sen
1: ben
0: benden
1: ilk
0: TRT'yle okulunda...
1: başladım hayatıma.
0: Değil mi?
1: Müzik hayatıma. Evet, evet. Çocuk kurusuyla.
0: Vay be. Anlat ya dinliyorum ben.
1: Ya 8,5-9 yaşındayken İstanbul Radyosu Çocuk Kurusu'nu kazandım biliyorum. Ben. İlk orayla başladım. Sonra konservatuvar. Sonra yine TRT. TRT'ye programlar yaptım falan. TRT onun için benim için çok önemli.
0: Benim de çocukluğumuzdan beri. İlk aşkımız.
1: Demin
0: söyledin. Gidesim gelmiyor dedin ya. Bir sahnede beraber bakıyoruz. Çok büyük coşkuyla. Yerimizde duramıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi aynı enerjiyi karşı tarafa bir geçirsek mi acaba?
1: Haydi söyleyelim.

0: Helal be. Vallahi bravo. Teşekkür ediyoruz orkestramıza da. Hakan Yeşilik Orkestrası teşekkürler ediyoruz. Sağ olsunlar. Peki bu şarkı kimler yazdı?
1: Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu şarkı Mustafa Sandal bestesi. 2000 yılındaki Yaman Olacak albümünde vardı. En son giren şarkı bu. Yani var ya biz sizden hep şarkı istiyoruz da. Dur biz sizin repertuarın ondan sonra ben bir bakayım falan. İşte onlardan bir tanesi hakikaten 12'den vurdu.
0: Ama şeyde Orhan Gencebay'ın da
1: evet, güzel. Evet, oradaki hook çok iyi. Evet.
0: 45 yıllık, 50 yıllık çok güzel bir imza var orada. Orhan Gencebay'a selamlar olsun buradan.
1: Orhan abimize de sevgiler gönderelim.
0: Bu arada seninle hep sohbet ediyoruz. Söz beste konusunu. Ümit bir şeyler yapalım. Ama bu arada senin de yazdığın, başladığın ben biliyorum seni. Söz beste değil mi?
1: Yani çıkmış olan bestesi bana ait şarkılar var. Saadettin Dayıoğlu'la birlikte yazdığımız.
0: Saadettin'cim evet.
1: Saadettin'im canım çok güzel sözler yazıyor. Evet. Şimdi yeni yeni de sözler de başladım yazmaya. Hatta bir iki sana soruyorum. Şuraya şöyle mi yapsam, burayı böyle mi? Profesyonel soracaksın her zaman. Öğretici önemlidir yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok güzel yani, şarkılarım var. Bildiğin bir şey çünkü.
0: Güzel tatlı müdahaleler gerekiyorsa bir yere. Bazen çünkü bir eser alırken bir şey eksik duyabiliyoruz. Onu hatırlayamayabiliyoruz. Orada işte arkadaşlar devreye girebiliyor.
1: Sen bir şarkında beat yok bunda demiştin de beat yazmak lazım tabii, demiştin. Tabii, şimdi onun üstüne çalışıyorum hala.
0: Yani bir şarkının iskeletini oluşturmakla ilgili üzerinde o kadar çok idman yaptık ki. Yani arkadaşlarımız, evet. Stüdyoda evet. Çalıştığımız aranjör arkadaşlarımız yaptık ki. Artık onun böyle bir tatlı bir akışı var. O akışı bozan herhangi bir şey olursa oraya bir ilave ya da bir daha etkiyi arttıracak herhangi bir şeyi yapabiliyoruz. Onlar çok tatlı müdahaleler. Orada da ben çok eğleniyorum. En sevdiğim bölümlerden
1: bir tanesi. En güzel yaptığı şeylerden biri aslında.
0: Teşekkür ederim. Bu arada bizim tabii ki senin de benim de bir back vokal geçmişimiz var. Senin evet. Back vokaline baktığımız zaman bir Zerrin Hanım, Zerrin Özer.
1: O benim canım. Evet. Zerrin Özer Türkiye'ye gelmiş en iyi, en önemli seslerden biri. 7 yıl vokalistliğini yapmak ve tabii. Yakınında olmak, onun çocuğu gibi yetiştirmesi beni. Şu anda bir başarım varsa ondan öğrendiğim şeylerle çok hala şey. Varım. Hala varım dediğim Zerrin Özer'le tabii. Çalıştıktan sonra da hala
0: tabii,
1: varım.
0: Tabii.
1: O yüzden benim için çok önemlidir Zerrin Özer.
0: Senin şu yaptığın da çok önemli bir şey. Çünkü 7 yıl vokal yaptın ama asla unutmayıp o gelen geçen o değeri, o tatlılığı anmak, onun vefa değil mi? Yani vefa çok önemli
1: yani
0: bir şey.
1: Yani ilk albümü çıktıktan
0: biz
1: sonra da devam ettim.
0: Biz unutmuyoruz.
1: Ben vokal
0: güzel aşılandık
1: evet
0: 90'larda ya. Değil mi? O sevgi, müthiş o ilgi, canı gönülden verilen sevgiyi insan unutamıyor.
1: Bir de insanların hani vokalden solistliğe geçince hani artık solist oldum ben vokal yapmak istemiyorum durumu var ya. Ben onu hiç yaşamadım. Ben albüm çıktıktan sonra da vokal yapmaya devam. Bugün istese yine gider vokal yaparım yani. Evet. O kadar özel benim için Zerrin Özer.
0: Zerrin Özer'e selamlarımızı ilettik
1: onu
0: değil mi?
1: Onu sarılıyorum, onu çok seviyorum.
0: Back vokal deyince benim back vokal yaptığım çok tatlı Harun Kolçak.
1: Canım.
0: İlk vokalistini yaptım.
1: Canım.
0: Benim ilk bestemi ben seslendim yaptın değil mi? Ben 92'de yapmıştım
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Çocuktuk daha o zamanlar. 22 yaşındaydım. Ama benim ilk defa beste yapıp da cesaret bulup Harun abi artık dinletmem lazım. En azından onun bir fikrini alayım diye girişmiştim. Ve onun birkaç şarkım çok hoşuna gitti. Ve bir tanesinde Gir Kanıma Müptelayım Sana'nın olduğu Onunla Tuş'la yaptıkları albümden sonraki albümdü. O albüme girdi bir şarkım. O kadar mutlu oldum ki elim ayağım birbirine karıştı yani. Bir tane Harun abiden şarkı söylesek. Çok güzel söyleyelim. Şarkılarından Yarımda Kal. Çok seviyorum o şarkıyı.
1: Ben de bayılıyorum o şarkısı.
0: Harun Kolçak eserlerini.
1: Eşlik edebilir
0: çok
1: mi sana?
0: Çok tabii canım.

0: çok yaşa harika olacak.
1: Ne acayip zamanlar değil mi?
2: Yani biz Harun'la ekstra orkestrada da birlikte çalıştık enstrümanlar çalarak. O bas gitar çalıyordu. Ben kemane çalıyordum. İşte Metin gitar çalıyordu. Ekstra orkestramız vardı. Harun'la son zamanlarda çok görüşüyorduk ve seni çok seviyordu.
1: Canım benim canım. Çok çok rahmetli güzel tatlı şeyler öğrendik tabii ki. Hoş sohbetler, hayata dair bilgiler. Evet. O tabii aslında bas gitaristi ve senelerce Aşkın Rengi ile beraber Sezen Aksu'ya vokal yaptılar. Ve senin asıl müzisyenliğinden bahsetmek istiyorum. Tabii söylüyorsun pop şarkıları vesaire ama bayağı bir koca bir okul bitirdin. Ve tabii ki bir enstrümanın da var.
2: Evet. Bugün aradı Ümit beni. Telefonda. Acaba senin kemaneni getirsen de biraz bir şeyler yapsak mı dedim. Yani. Elini taşıdım. Kemane işinde dedim nasıl çıkaracağım? Akordu telleri yerinde mi değil mi?
1: Bir de ev taşıdım. Bugün beni affet. Telaşı düşürmek dedim. İstemedim evet, seni. Telaşı düşürmek için istemedim. Ama yani kaç senelik bir okul bitti? Allah'ını seversen bir söyle.
2: Şöyle 10 yaşına girdim. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı.
1: 10 yaş.
2: Türk Halk Müziği Çalgı Eğitim Bölümüne girdim. 11 sene kabak kemane yani öğrencisi olarak. Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk Müziği hepsi.
1: Not
2: İyi bir
1: okunuyor.
2: Not istim. İyi bir not istim. Not okuyorum yani.
1: Tabii.
2: Ama işte enstrüman bıraktığın an hemen sana küsüyor. Yani hiç bırakmayacaksın o işi.
1: Çok şükür ben 20 yaşında ona karar verdim. Gitar elime aldım. Yani bir buçuk sene o zamanlar Sezen beni Timur Selçuk'un dershanesine göndermişti. Sağ olsun Gökçen Taşkıran klasik gitar eğitimi. 1,5-2 yıl gitmiştim. Ama çok büyük disiplin istiyor. Bir de beste söz yazınca, enstrüman dolunca ben onu fark ettim. Ya gitarı mı çalacağız, eseri
2: kafayı
1: mi çıkartacağız?
2: O çok çocuk fena yaşta şey. Kafayı bölmeyi öğreniyorsun.
1: Kapatıyor kendini.
2: Ben yıllar sonra Zerrin Özer'e çalmıştım yani 21'li yaşlarda. Elim ayağım titriyordu daha okulda öğretmendim ama yine de böyle elim ayağım titriyordu. Klasik kemençe çalan yerleri Ahmet abinin yerlerini bana çaldırmak istemişti.
1: Üç telli olan mı bize ait? Tam öyle bir şey hatırlıyorum.
2: Üç telli olan klasik kemençeden bahsediyorsun. İzel'in çaldığı klasik kemençe.
1: Anladım
2: gözlerden söyleyeceksin. Yani öğretim görevlisi olarak devam ettim. Sonra da işte hayat böyle

0: bizi buralara kadar getirdi.
1: Çok iyi geldik ama hiç fena
0: çok
1: değil.
0: Çok iyi, bence de çok iyi geldik.
1: Bir de ben senin evine gidip geldim. Tabi oturuyoruz, çay kahve, repertuar çalışıyoruz, provalar yapıyoruz. Ev her yerde kediler kalmıyordu. Bu çok tatlı, böyle yüzü bir şey olan vardı.
0: Ay,
1: sarışın.
0: Garfi,
1: adı neydi ya?
0: Garfi. Sarışın yeşil gözlü.
1: Çok yakışıklı ama
0: çok
1: değil mi?
0: Yakışıklı. Çok yakışıklı. Brad Pitt, evin Brad Pitt'i o.
1: Brad Pitt. Bir tane daha vardı ama ben hatırlıyorum.
0: Duman var. O da British. O da ama böyle tiger yani. Bir tane de sokak kedimiz var tabii. Yani. Aralarında belli numaralı. Nazar
1: ya.
0: Gibi.
1: Çok seviyoruz. Hayvan nasıl sevilmez ki yani? Çok
0: hayvanlar
1: tatlılar.
0: Bizim hayatımızın...
1: İnsanın bir de içeride, evin içerisindeki enerjiyi de değiştiriyor ya. Bütün
0: vicdanını sorguladığım bir şey o yani. Onun herkese tavsiye ediyorum. Sokaktan, sokak hayvanı alıp bakın ya.
1: Stüdyo o kadar şarkılar, albümler geçti. Hiç böyle seni çok uğraştıran bir şarkı. Ya şunun bir türlü sözü bitmiyor. Melodisinde bir eksiklik var. Ya da albüm bitirdik ama hala bir şarkı eksik. Kaç kere değil mi?
0: Yani o. Sevdik sevdalandık bile en son yani.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Benim ilk albümde de öyle oldu ya. Her şeyi hazırladık. Gül beyaz gül, her şey, bütün şarkılar
0: bir
1: hazır.
0: Bir A1 yok, bir A1
1: son...
0: yok.
1: İlla A1. Daha da iyisi olacak A1 değil mi? Yani. Daha da iyisi olacak.
0: Ya var benim, öyle şarkıları.
1: Var deme çok tehlikeli.
0: İşte gidesim gelmiyor son gelenlerden.
1: Değil mi?
0: Okuması en zor olanlardan bir tanesi. İşte Gölge Çiçeği ve İki Gözüm. Onu okumak yani o yaşlarda hissederek okumak bile... Şimdi okusan farklı okursun ama o zaman...
1: Değil mi o zaman?
0: Tabii 20'li yaşlarda acı daha az ya.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ama yine de ciğerden çıkıyor o, yani evet.
1: Bir çıkıp insanlara sesini duyurma, bir, evet. O bir şekilde o enerjini insanlara geçirme arzusu, o istek, o müzik sevgisi en önemlisi. Çok tatlı bir yere taşıyor insan aslında.
0: Biz de vokalistikten ama Ümit'ciğim böyle yani...
1: Ama çok iyi.
0: Şarkım çıkacak. Yıllarca çalıştık. Evet. Ve bizim için daha mutlu bir şeydi o. Yani ilk çıkan albüm. Tabii, hatırlıyorsundur tabii. Sen de. 90'larda ilk çıkan albümünde.
1: Değil mi?
0: Heyecanını hatırlıyor musun?
1: O heyecan acayip. Ah oğlum. O acayip bir şey ya. Şimdi beni en çok uğraştıran şarkı Hicran şarkısı. 15 gün en çok beni uğraştıran oldu. Söz bestesi bitti. Stüdyoda Ozan yazmıştı. Sonra şarkıya inanılmaz hissediyorum. Kesinlikle sözlerini yazacağım ama asla çıkmıyor. 15 gün uğraştım. Sonra gecenin yarısı sabahın 4'ünde. İki sokak aşağıda oturan menajerimin evi vardı. Bütün o zamanlar müzik tesisatları kasetle çalışıyoruz. Söktüm tesisatı, götürdüm menajerimi sabahın 4'ünde uyandırdım. Dedim ki bu şarkıyı burada çalışacağım. Bu saatte mi dedi. Dedim tabii sen dedim geç yerine yat. Geçtim orada yazacağım tuttu onu. Ve o gece orada 15 gün uğraştığım şarkı.
0: Neresi, hangisi?
1: Yarım saat bitti. Komple bütün şarkı. Ya ama tabii ben bayağı çalışmışım 15 gün boyunca. Nasıl bir şarkıydı?

0: Hicran 30 yıl devirmiş, 26 yaşında yazmıştım. Vay. Ne hatıralar, ne hatıralar. İzmir'den İstanbul'a gidip gurbette geçen zamanlar çok acayipti. Yani zaman su gibi akıp geçiyor Reyhan'cığım.
1: Sorma vallahi, dün gibi.
0: Değil mi?
1: Seni ilk stüdyoda gördüğüm gün mesela dün gibi benim için.
0: Değil mi? Evet. Ne acayip. 27 yaş, 20'lerden 28, 30 yıl geçmiş. Şahane. Ama tabii bunları sahnede söylemek başka bir şey. Kameranın karşısında söylemek başka bir şey. Bir programda bunu sunarken de onun heyecanı ve onun şeyi bambaşka bir şey oluyor. Hı. Ama sana söylemek istediğim bir şey var. Hiç söylememiştim o zamana kadar. Hı. Kamerada bence senin bir televizyon programı olayında çok yakışabileceğini düşündüğüm bir şey var ama mutlaka senin de aklından geçmiştir. Ekrana çok bu konuda yakışacağını düşünüyorum. Aklında mutlaka fikirler vardır, merak ediyorum.
1: Var var var. Şöyle müzik programı planları vardı. Onların hepsini geride bıraktım. Ben aktüel bir şey çekmek istiyorum. İlk denemesini Amerika'da yaptık biz bunun.
0: Öyle mi?
1: Evet, şimdi söylemeyeyim. Belli mi olur birileri? Ama ben daha eğlenceli, daha matrak bir program yapmak istiyorum.
0: Ama içinde...
1: İçinde içeriği çok güzel. Evet, için söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Yani bir yemek programı gibi ama
0: İlginç.
1: Yemek programı gibi de değil. Yani çok ortada, çok matrak, çok hani konuklarla eğlenebileceğim, kahkaha atabileceğim, yerlerde yuvarlanabileceğim bir
0: rahat,
1: program.
0: Rahat, relax bir şey diyorsun.
1: Öyle bir şey yapmayı planlıyorum inşallah.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, inşallah çağıralım gelsin.
0: Ben kesinlikle eminim yani bir programda. O çünkü bir rahatlık senin üzerinde var. Zaten sahnede kaç yılın tecrübesi vesaire ama.
1: Ama komiyimdir ben,
0: evet,
1: ya.
0: Evet çok. Ben yani şimdi şey diyemiyorum yani. Biz o baş başa sohbet ettiğimizde biz tabii ki çok kahkahalar atacak kadar acayip sohbetler oluyor. Aynen. Konuşacağımız çok şey oluyor. Tamam. Müziğin dışında da tabii ki arkadaşlıklar var gelişen.
1: Tabii.
0: Çok tatlı. Onun biliyorsun yani çok uzun gidebilen bir şey. Ama... şarkı olayında enteresan şarkılara da ben sahnede beraber söylüyoruz ve sana çok yakın, çok beni çok heyecanlandıran şarkılardan bir tanesi. Ben dayanıp söylüyorum. Zerrin Özer'in ilk defa söylediği bir şarkı vardı ve o onu çok duyurdu. Gönül.
1: Gönül ben. Ah, sahnede.
0: Sen sahnede okuyorsun. Ben
1: sahnede
0: biliyorum ama
1: okurum.
0: Seyircilerimiz.
1: Evet. Seyircileri ilk defa okuyorum Zerrin Özer'den sonra. Benden bakalım nasıl olacak.

0: Helal.
1: Zerrin Özer'den sonra söylemek tabii böyle öğretmen öğrenci gibi oluyor. Ama çok lezzetli, bayılıyorum bu şarkıyı söylemeye. Orhan abimize yine selamlarımızı gönderelim, Orhan Gencebay'a.
0: Oluyor. Yani bir solist bir şarkı 30 sene 40 sene artık kulakta pelesenk oluyor ve o sese alışıyorsun, o şarkıyı o kişi söylüyor. Başka söyleyince ne yapsan bir tuhaf oluyor ama yine de biz onun duygusunu geçirdik çok şükür.
1: Ben çok tatlılığı geçti
0: herhalde canım herhalde. Her seste başka bir tatlılık da çıkıyor çok şükür. Bugün de öyle oldu. Ah, nerelere geldik? Şimdi dedin ki Zerrin Özer back vokal yaptım. İyi güzel hoştu da birazcık ben kıskandım. Ben de Sezen Aksu'yu back vokal yapmıştım. Ben de bir şarkı okuyabilir miyim?
1: Ay çok şeker olur. Çok
0: 92, 22 yaşında. Onno Tunç bestesi. Aysel Gürel sözleri. Aysel'cim benim, canım benim. Ya o kadar değerli insanlar, o kadar değerli insanlar geçti ki memleketimizden. İyi ki bu eserleri bizlere bıraktılar. Bu eserler bu sesle, bu güzel orkestrayla ve tatlı arkadaşlarımızla devam ediyor. Onno Tunç, Aysel Gürel.

0: Çok iyi şarkılar değil mi ya? İnanılmaz ya, inanılmaz çok, gerçekten.
1: Çok.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde Masar abi, Masar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, bir iki yıl geçirdik. Ah, inanılmaz kayıtlar, inanılmaz bir enerji. O enerjiyi solumak bir acayip. Çok çok iyiydi. İyi ki o nefesi, o şeyi almışız.
1: Şimdiki genç arkadaşlara çok, çok üzülüyorum ben hakikaten. Yani bunları yaşayamadıkları için. Yaşayamadık
0: ama o bambaşka. O Notunç bir daha. Nerede? Ya, mümkün. Ya. Aysel Gürel, Sezen Aksu'nun onlar. O üç tabii, çok tehlikeli, çok tabii, fena. Tabii. Çok çok müthiş etkiye sahip eserler çıkarttılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sezen Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı aynen sunuyoruz.
1: Aynen.
0: Sağ olsun, var olsun. Şimdi benim tabii ki bayıldığım Fuat Güner'di. Konuşmuştuk. Fuat abinin abi yazdığı inanılmaz şarkılar var. Saymakla yetmez. Ama onlardan bir tanesi ve çok bayıldığım bir söz yazarı, bestekar Fikret Kızılok.
1: Oo.
0: Müthiştir. Onun sözlerini yazdığı Sakın Gelme. Fuat abi çok güzel bir söz yakaladığı zaman dayanamaz. Yani ona daha büyük bir enerjiyle o besteye sarılıyor. Ve Sakın Gelme'yi yaptı. Muhteşem Fuat abi. Bayılıyorum.
1: Fuat abimize de sevgilerimizi gönderelim.
0: Evet, ben hala görüşürüm. 35 yıl hiç
1: aramadım.
0: Nereye taşınsın? Emin geliyorum abi, gelirim direkt. Çayımızı demleriz, otururuz. Yeni şarkıları dinletirim. Dayanamaz şurasını şöyle mi yapsan acaba der. Altta bir armoni dizisi yakalamışsa eğer onu böyle yapsan daha tatlı.

0: der. Biz de öyleyiz. Biz de öyle o aşı geçti. Dayanamıyoruz. O müzik aynen. sevgisi çok acayip.
1: Aynen.
0: Bir sakın gelme. Fikret Kızılok, müzik Fuat Güner, değerli hocalarımız, değerli büyüklerimiz. Çok sıkı şarkılar.

0: Helal.
1: Süper ya. Müthiş şarkılar, müthiş enerjiler bunlar ya. Vallahi Reyhan'cığım, iyi ki geldin ya.
2: Ya Ümit, bugüne kadar neredeymişsin sen ya?
1: Öyle mi diyorsun?
2: Bence geldim. Çok şahane bir program. Bütün müzisyen arkadaşlar buraya gelmeli.
1: Hepsi çok şükür gelecekler.
2: Hakikaten,
1: çok sağ olun.
2: Bütün ekibine çok teşekkür ediyorum.
1: Sen Reyhan'cığım, kırmadın beni, geldin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
2: Sen benim için özelsin.
1: İyi ki geldin. Vallahi ne çok olduğunu bile anlamadık.
2: Bence de
1: vallahi.
2: Tüm orkestradaki müzisyen
1: evet,
2: arkadaşlarıma.
1: Evet, Hakan Şirgül bütün elemanlı arkadaşlarımız, orkestradaki arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Zumba gibiler, zumba gibiler.
2: Çok.
1: Çok acayip.
2: Ekibin de zumba gibi, ekibin
1: tabii,
2: de
1: bu arada, tabii ki.
2: Tanıştığımızda çok memnun oldum.
1: Heyecandan kaçırıyoruz ama arka tarafta muhteşem bir ekip var. Bu ekibimizi aynen, ben alkışlıyorum ve biz de alkışlıyoruz.
2: Buradaki günlerce, neşemizi size borçluyuz, iyi ki varsınız.
1: Günlerce, haftalarca bu ışık, dekor, her şey, ses... Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir emek var. Tabii ki konuklarımızla bu daha da bir tatlanıyor, çok renkleniyor. Finali beraber yapacağız.
2: Tamam.
1: Yine bir MF şarkısı.
2: Haydi.
1: Herkesin çok sevdiği Ehli Güne
2: Karşı
1: yaparız. Evet. Önümüzdeki hafta ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum.

0: Ekranı başında bizleri izleyen TRT Müziği'nin çok kıymetli müzik severleri. Bu hafta yine sizinle güzel bir türkü programında beraberiz. Mükemmel bir konuğum var yine her zamanki gibi. Benim de çok sevdiğim, feyiz alarak, keyif alarak dinlediğim bir üstad. Söz yazarı, aynı zamanda kendisi çok güzel sözler yazar. Sevgili Nurettin Özcan Üstadım, hoş geldiniz Nurettin
1: Hoş
0: abicim.
1: bulduk abicim. Çok teşekkür ederim.
0: Üstadım şeref verdiniz.
1: Estağfurullah, o şeref bize ait. Var olasın.
0: Eserleriniz dillerden dillere dolaşıyor. Malum diyorum ya, ben keyif alarak dinliyorum.
1: Var olasın. Sağ olun.
0: Önce
1: Çok
0: Nurettin
1: teşekkür.
0: Özcan kimdir bir tanıyalım. Ondan sonra izleyicilerimiz bol türkü bekliyorlar.
1: Eyvallah. Sivas Divrikliyim. Ben Aslan Argoğan. Malatya'dan gelmeyiz. 61 yaşımı söyledim. 61 yaşlandım. İhtiyarlar sınıfına girdim. 61 yaşındayım. Yaklaşık 200'ün üzerinde eserlerim var. Türkiye'de okunmuş birçok sanatçı arkadaşım tarafından okunan. 87-86 ASM okulu mezunuyum, reklam olmasın. Ondan sonra yıllarca ben müzisyenlik yaptım. Aslında müzisyenim. Ben hiçbir zaman böyle sanatçıyım falan şeylerine de girmedik
0: Estağfurullah.
1: fazla. Yıllarca çok isimli sanatçılarla, büyüklerimle, bizden sonraki dostlarımızla işte birlikte yıllarca ben müzisyenlik yaptım. Saz çaldım, eşlik ettim, dershanem vardı. Ondan sonra bu kendim yazıp çizmeye başladıktan sonra kendim kendime çalıp söylemeye başladım.
0: Üstad dikkat edin, eserlerin içinde ben her programda söylüyorum. TRT'nin özellikle çok dikkat ettiği içeri

0: İpek olarak, tema olarak, edep, adap, üslup çok önemli. Sizin
1: Zaten
0: eserlerinize
1: türkünün
0: baktım.
1: konumu, konusu olmazsa, başlığı şey olmazsa aslında türkülerimizin, her türkülerimizin anası, geçmişi, bir mazisi vardır. Yazılmasının bir sebebi vardır. Aslında onları okuyarak, onları bilerek söylenilse eser çok daha güzel bir yere çıkacak, gelecek.
0: Nurettin Özcan ağabeyim, hemen bir türkü alalım senden. İzleyiciler dört gözle bekliyorlar.
1: Tamam. Bu okuyacağım eserler naçizane sözümüz bana ait olan eserler. Okumaya çalışayım. Sen de çok güzel duygularına teşekkür ediyorum. Zaten
0: Ben
1: önemli
0: teşekkür ederim.
1: olan bu işi bilen ustaların, müzisyenlerin, iyi hocaların, iyi okuyan insanların bunu beğenmesi, beğeniyorsa o zaman halk da beğenir diye düşünüyorum. Çünkü işi bilen insanların beğenmesi
0: Öğretmenim
1: önemli.
0: izleyicileri çok seçici. O
1: Çok
0: konuda
1: teşekkür
0: müşteri
1: ederim.
0: olabilirsiniz.
1: Sağ
0: Buyurun ustam.
1: olasın. Peki. Benim yaklaşık çok önce 15-20 sene önce yazdığım eserlerimden bir tanesi bana mı düştü? Bu TRT'de zaten geçmiş. TRT'de çok okunan eserlerden bir tanesi. Onu okuyayım o zaman. Ona başlayalım. Buyurun. Evet arkadaşlar.

0: Eyvallah arkadaşlar, elinize sağlık.
1: Üstadım ne güzel sözler.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben bu ozanlar programından dolayı herhalde saçlarım zaten siyah değil artık. Beyaz komple yazdı.
0: Teşekkür ederim, ne mutlu.
1: Üstadım bunu ne zaman yazdınız?
0: Çok eski bu. Bu 15... Özcan falan okumuştun, Özcan Türen okumuştu. Birkaç kişi daha okumuştu bunu. Benim de sevdiğim eserlerden bir
1: tanesi. Sahibinin gırtlağına daha güzel yakışıyor.
0: Eyvallah, teşekkürler.
1: Şimdi naçizane ben de bir ana türküsü okuyayım. Bunu Güler abladan dinlemişim, Güler Duman'dan.
0: İnşallah.
1: Şimdi insan babadan yetim kalmaz, anadan yetim kalır.
0: Aynen öyle, doğru
1: söylüyorsun. Dünyada insanın en büyük varlığı Allah'tan sonra anadır.
0: Tabii.
1: Bütün analara gelsin.
0: Tabii.

0: Çok teşekkür ediyorum üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, anadan kıymetli yar olmaz. Yani her şey bulunur, herkes bulunur ama ana bulunmaz. Buradan bütün sağ annelere Allah uzun ömürler versin. Rahmete göçenler rahmet eylesin. Kıymetli üstadım.
1: Kurban olalım saçlarının teline diyor.
0: Aynen.
1: Sen gideli hazan değdi gülüme. Kimseleri koyamadım yerine anam. Anam can anam. Anam anam güzel anam can anam. Sensin damarlarımdaki kan anam. Dünyalar bir yana, sen de bir yana. Elinin kınasına kurban ama.
0: Can hocam, can. Nurettin hocam.
2: Böyle bir eserim de vardı benim. Ana deyince aklıma geldi.
0: Buyurun hocam.
2: Ben de çok ayrı bir yeri olan bir eser bu. TRT'de de çok bayağı okunuyor bunu. Birkaç çok sanatçı okudu bunu burada TRT'de. İlk söz göz ağrım derler ya, ilk göz ağrım. İlk yazdığım söz, ilk yaptığım beste. Yalan oldu benim ömrüm. Onu okuyayım.
0: Buyurun üstad, buyurun.

0: Usta
1: Evet.
0: seni dinlemek keyif verir ama sen ihtiyarlatıyorsun adamı ya.
1: Ya teşekkür ederim, eyvallah.
0: Bunu ne zaman yazdık üstadım?
1: Bu çok benim ilk göz ağrım dedim ya, ilk yaptığım eserdi, yaklaşık kaç 25 sene falan oldu herhalde öyle bir.
0: Üstad, gördüğüne mi yazıyorsun yoksa bir şeyi böyle bilinçaltına yerleştirip duygu
1: Bu bana
0: aldıktan...
1: çok sorulan bir soru, işte nasıl sürekli yazıyorsun, işte aşık mısın falan. Yazarların, söz yazarlarının başka bir penceresi vardır. Mesela sana duygulanır, senin bir derdinle dertleşir. Hemhal olur onunla. Senin derdini kendi derdiymiş gibi alır yazar. Başka bir pencereden baktığın zaman aslında doğaya aşık olursun, çiçeğe aşık olursun, estetik bir şeye aşık olursun. Bir de günümüzde görüyorsunuz zaten her şey gözünüzün önünde, bazı şeyleri insanlarımız, biz ezgin bir toplumuz, yoksun, sevgiden yoksun bir toplum olarak, bir baba erkil, ataerkil bir toplum olduğumuz için bazı şeylerden hep feragat vermişiz gençliğimizden, çocukluğumuzdan beri. Onun için bir ezgin tarafımız, bir yıkık tarafımız hep var yani. Onun için de yazıyorsun.
0: İyi ki de yazıyorsunuz. Kaleminize
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkürler, sağ olasın.
0: Arkadaşlar şöyle bir Liberman kaytanı yapalım mı?

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Nurettin Hocam, senin de kalemine sağlık. Yani böyle ekranı başındaki değerli müzikseverler de aynı şeyi söyleyecekler. Gözlerimi kapatıp saatlerce dinleyebilirim seni.
0: Var olasın. Eyvallah.
1: Kalemine sağlık.
0: Ne mutlu bana. Teşekkür ederim.
1: Şimdi Akizane, sözümüz iyi bana ait bir eser. Bunu da ben okuyayım. İlk de buradan okuyacağım.
0: İnşallah. Ya, şimdi seve seve dinleyelim.
1: Herkes doğar, büyür, yaşlanır, gider. Bir gün arabadan inerken biraz böyle baktım, ayağım tökezledi. Bir söz yazmıştım. Gün günümü aratıyor, hayat ruhumu karartıyor. Bedenim artık sorun yaratıyor, daha çalmam, daha söylemem diye bir söz yazmıştım.
0: Güzel.
1: Sonra baktım ki, eyvallah, sonra baktık. Alimi de gidiyor, zalimi de gidiyor, zengini de gidiyor, fakiri de gidiyor. Açısından öyle bir eser yaptık. İnşallah beğenirsiniz.
0: Üretmek güzel bir şey abi. Üretenler kıymetli insanlardır. Onun için ben her zaman söylüyorum buradan. Üreten insanlara sahip çıkmak lazım.
1: Eyvallah üstad, eyvallah.
0: Var olasın.
1: Buyurun
0: arkadaşlar. Beyni sağ olun.

gülmüyor yüzü, kiminin görmüyor gözü. İşte sana sözün özü, yalan dünya, yalanım. Azrail senin peşinde, sen neyin peşinde? Dön arkana bak, ömür ne kadar çabuk geçti. İster alim, ister zalim, haktır olan ölüm, haktır olan ölüm.

0: Emeğine sağlık.
1: Ağzına sağlık.
2: Üstadım, naçizane sağlık. Teşekkür ederim. Nurettin abi, hiç ara vermeden o güzel sesinden güzel bir türkü daha dinleyelim. Senin türkülerin içinde umutla besledim. O türküyü ben çok seviyorum.
1: Ha, onda sırada var galiba. Onu mu okuyalım?
2: Sıraya gelince.
1: Sırayı bozmayalım değil mi?
2: Buyurun üstadım.
1: Sen öyle bir şey söylüyorsun. O şeye geldi aklıma. Diyor, sevgi ver, sevgi bulasın. Dünyada insan olasın. Parayla adam olmaz, servetini el yer bilesin. İnsan ol, insanca yaşa. Ecel bilmez ağa paşa. Azrail konunca döşe, dost mezarın kazar bir gün.
2: Babana rahmet. Usta.

0: Nurettin abi.
1: Teşekkürler.
0: Kaç tane albüm var abi?
1: Ben çok ya, bilmiyorum ki. 13-14 tane var. CD, MD, karışık türküler var. Karışık grup şeylerimiz var. Erdal Arzıncan, ben, Atilla Meriç üçümüz biz gruptuk aslında önceden. Albümlere çalıyorduk Şah Plak döneminde. Ahmet Taymaz'ın.
0: Albüm olarak kaç tane abi dedin?
1: Albüm 12-13 tane var.
0: Eser kendine ait olan eserdir.
1: Benim eser şu anda okunmuş sanatçılar tarafından 200'ün üzerinde galiba, öyle biliyorum.
0: Eyvallah. Şimdi Allah mekanını cennet eylesin. Ali Kızıltuğ'u ben...
1: Benim ışığımsın derdi. Benden sonra bir Hasan Erdoğan var derdi. Bir de ben varım. Bir de bizden sonra sensin. Divriğinde zaten biz üçümüz en fazla üretenler, sanatçılar. Bizim karanlığımızı bizden sonra sen aydınlatacaksın dedi. Üretmeye devam et bana. Bazen diyordum Ali Baba bıraktım yapmayacağım artık.
0: Allah mekanını cennet eylesin. Ben
1: Allah Allah, inşallah.
0: Televizyonda konu kaldım. Kuliste bir eser okudu. Abi dedim bunu ben istiyorum. Yalnız dedim bak piyasada başkaları okur istemiyorum. Gittim özellikle hocadan, üstattan, rızasını noterden aldım. O gün bugündür okuyacağım. Bizim Levent Karabacak aranjörün yaptı sağ olsun. Fakat ben biraz böyle yani diğer sanatçılar gibi kendini pek seven bir adam değilim. Evde bir çalışma yaptık. Levent de burada, kendisi biliyor zaten. Kara Kız, Sevim, Düşen'in Dostu Kalmadı. Onun dışında Dert Bir Değil, Elben Elban. Bunların hepsini ben okudum fakat piyasaya sürmedim. Ama bu sektörde de biliyorsunuz erken davranan yol alır. Ali abiden aldığım eseri ben bugün ilk defa burada icra edeceğim. Yani hiç piyasada bile okumadım. Konserlerde de okumadım. Yer Altında diye bir eseri vardı. Onu bir seslendirim arkadaşlar.

0: Oradakiler buradan fazla, kimler yatar yere.
1: Nurettin abi dedim ya, çok ayırdığım eserler. Yani bende de şöyle bir özellik var. Şimdi ben biraz bencilliğe düşer ama o konuda mütevazi davranmayacağım. Bir albümde 12-13 tane eser koyuyorum. Emin ol hangisinin yürüyeceğini az çok hissedebiliyorum. Üstad Ali Kızıltuğ da yazıyordu. Yani
0: kalemi çok iyi.
1: Mekanını cennet eylesin.
0: Ya Anadolu insanını çok o yaşadığı toprağa çocukluğundan beri işte beline şey kayış bulamazdı, böyle sicim bağlardı. Şimdi sicim dediği zaman adam der ki sicim ne ya? İşte
1: aynen yani, öyle.
0: O topraklarda doğduğu toprakları çok iyi anlatan Anadolu'yu, yokluğu, eksikliği, düşkünlüğü, omuzu düşüklüğü, garibanlığı, fakirliği çok iyi anlatan bir kalem. Kalemi çok güzel, çok seviyorum. Mekanı cennet olsun.
1: Asalet insanın özünden gelir. Yani bir insan karakter anlamında, sanatçı olabilirsin, müzisyen olabilirsin ama karakter yoksa bir insanda o zamanla çürür.
0: Yazdığınla, yaptığınla hareketlerin eşit olacak.
1: Nurettin abi, senden güzel bir türkü daha alalım. Hangisi var sırada abi?
0: Sırada herhalde şu Ay Yaday.
1: Benim en sevdiğim türkülerden bir tanesi.
0: Senin türkülerden bir tanesiymiş, tamam. Buyur. Bu da sözlerin, bunların içinde okuduklarım, bu sözleri bunun şeyin, Fikret abinin, Fikret Dikmen'in müziği benim bunun da. Ay Yaday'ı demedim demeyeceğim.
1: Ben hem
0: bana dediler ki bir gün ya köprüyü geçincesiye sen aslında iyi, çok emek verdin bu işe. Köprüyü geçincesiye Ay Yaday dedim, yok ben o köprüyü geçeceğim ama Ay Yaday'ı demeyeceğim dedim. O da yazmış bana, ben de böyle bir esne çıktı, sağ olsun.
1: Buyurun üstad, buyurun.
2: Umutla bekledim haftayı, ayı.

0: Üstad cansın, cansın.
1: Teşekkür
0: Vallahi
1: ederim.
0: Cansın. Ekranı başında bizi izleyen değerli TRT Müzik severler. Dedim ya, her hafta birbirinden kıymetli konuklarım var. Nurettin abi kalitedir, sestir, sazdır. Ben kendisine geldiği için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz.
1: O şeref bana ait, sağ olun.
0: Konuşmanızın peşine ben misafir başımın tacı bitirişi sizinle yapacağız. Yine sizden bir eser alacağız.
1: Sıkıntı yok hiç.
0: Buyurun üstad.
1: Bizi izleyen herkese sonsuz teşekkürler ederim. Neşet Baba'nın bir sözü var, diyor, türküsü olanın kötü kalbi olmaz derdi. Biz türküler üretiyoruz. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. Her şeyin
0: amin,
1: başı sağlık.
0: Amin.
1: Hep iyi olsun. İyilik, güzellik olduğu zaman dünyada her şey güzel olur. Yaşamda güzel olur.
0: Cansınız üstadım. Şeref
1: sevmek
0: verdiniz.
1: Güzel olur. Sevdiğin zaman her şey gerisi hikaye.
0: Buyurun üstadım. Sizinle bitirelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim üstadım.
1: Sen söyle, ben vokal
0: yapayım. Yok hocam. Sizinle bitireceğiz.
1: O zaman ne yapalım? Benim gene çok okunan eserlerimden bir tanesi vardı. Onu okuyorum. Senden vazgeçtim de bitirelim o zaman arkadaşlar hep beraber.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: 11 parçanın bulunduğu albümün çıkış şarkısı Yansen olurken, sanatçı bu albümüyle 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde en iyi çıkış yapan solist ödülünü aldı.
1: Hiç hesap

2010 yılında 12 parçadan oluşan Biraz Ayrılık adını verdiği ikinci albümünü yayımlayan sanatçının çıkış parçası, albümle aynı ismi taşıyan Biraz Ayrılık oldu. Ya.

giriş parçasıyla birlikte 14 şarkıdan oluşan 4. albümü Sessiz 2016 yılında yayımlandı. Albümün ilk video klibi Öyle Güzel Ki isimli parçaya çekildi.

2018 yılında Lafı Güzaf teklisini dinleyiciyle buluşturdu. 2019 yılında Aytaç Özgümüş eşliğinde Para Hala Bende isimli teklisini seslendiren şarkıcı, aynı yıl Aşkın Enkazı ve Sır adlı teklilerini piyasaya sürdü.

2020 yılında romantik albümü dinleyiciyle buluştu. 10 parça bulunan albümde 4 yeni şarkı yer aldı. Diğer 6 parçanın 2019 yılında çıkardığı teklilerden oluştuğu albümün çıkış şarkısı Derdim adlı parça oldu.

2020 yılında sanatçının kağıt ve Fransızca versiyonu olan Budistuar, Aşk, Deli ve sanatçının kızı Nil Rona ile birlikte seslendirdiği Mavi isimli teklileri yayımlandı.

2021'de Burcu Arı ile Gelin Canlar teklisini piyasaya süren sanatçı, 2022 yılında Mahşer, Duyuyor Musun? Ve Seninle Ben teklilerini yayımladı.

konserde seslendirdiği şarkıların canlı kayıtlarının yer aldığı akustik artı albümü 2021 yılında dinleyiciyle buluşurken, aynı yıl sözü ve müzikleri Gökhan Türkmen ve Mert Carim imzalı 7 albümü yayımlandı. Heyecan parçası albümün en çok dinlenen şarkılarından biri oldu.

0: asla, asla ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar baylar, hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere. Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü Dilara'ya gönül hu diyerek. Köyü Dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut değil
0: Yani
1: mi efendim?
0: evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama İnsan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Ya efendim.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden
1: Ya.
0: dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor
1: Kim bu
0: mesela.
1: Dilara?
0: Evet, kimdir bu
1: Ya,
0: Dilara?
1: ya efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller
0: Evet.
1: süsleyen sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor, gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: hem
0: süsler
1: nasıl?
0: gönlü? Efendim, şey
1: Ya
0: çok
1: ya.
0: enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii. Bir
0: Bir
1: içim su
0: içim
1: diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri yer,
1: Ya.
0: o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir.
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok
1: Bir
0: güzel bir söz.
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii.
1: Vay vay vay vay
0: Tabii
1: vay.
0: tabii.
1: Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır, o muhteva içine girmektir, anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır. Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir
1: Muhteşem,
0: eser.
1: muhteşem.
0: Bir
1: Yani şöyle
0: müteşaveran.
1: diyeyim. Evet, ilk zamanlarında okuduğu eserlerden Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet,
1: meşketmiş gibi ya da
0: doğrudur,
1: çok iyi
0: doğrudur.
1: dinledi.
0: Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular. Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok solistler vardır.
1: Ya.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim inşallah.
0: dinleyelim.

0: Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani

0: Bunların toplamında insanlar, tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur. Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak,
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii, tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Boracığım yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya yani. Baktığımız zaman Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler
1: hayret,
0: içinde
1: evet.
0: kalırdı. Böyle.
1: Allah hayretimizi arttırsın.
0: Amin. Gene Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasr-ı emel eyler.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa dur bakalım bir dinleyelim.

0: Bu aslında tesbihat bu. Her şey tabii, her şey onu anlar. Her şey
1: Söylüyor da şimdi onu bir de duyacak
0: tabii.
1: kulak lazım.
0: Bazı eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil.
1: Amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkeste bir
1: Tabii.
0: türlü.
1: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir
1: Evet,
0: türlü yani.
1: evet, evet.
0: Herkeste başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım mehi seyranem mi çıktı bu gece? Şaşı Osman,
1: Vay vay vay
0: devrin
1: vay
0: en
1: vay.
0: büyük gazel hanlarından. Çok,
1: Ya
0: ben de çok
1: ses
0: severim.
1: virtüözü
0: Evet,
1: efendim. Yani
0: müthiş bir adam.
1: gerçekten.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Falsosuz.
0: Evet.

0: Her zaman
1: Sıfır.
0: vahmı ezra olur alem bu ya diye onun bir gazel daha var.
1: Ya.
0: Daha önce
1: Müthiş bir okuyuşunda hocam, müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon, sanki bir besteymiş gibi,
0: Tabii tabii.
1: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
0: Şimdi tabii
1: okuyucularımızdan.
0: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani o
1: Evet.
0: gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
1: Tabii.
0: Hemen irticalen okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
1: Ya.
0: Onun için çok
1: Çok
0: kıymetli, çok
1: kıymetli.
0: özel.
1: Ya.
0: Belki ikinci defa, üçüncü defa
1: Başka
0: aynı keyif,
1: okuyacak
0: aynı
1: tabii.
0: lezzetle belki daha güzel okur ama
1: Evet.
0: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
1: Ya.
0: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
1: Tabii.
0: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı
1: Evet,
0: iştiyakla,
1: evet.
0: aynı şevkle. İşte insan sesi de öyle
1: Tabii.
0: bir şey.
1: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
0: Evet.
1: Ya çok güzel olmuştu dedim.
0: Tabii.
1: Yapan bir daha yapar dedi ya.
0: Evet.
1: Yapan kim?
0: Evet.
1: Eyleyen kim?
0: Tabii.
1: Ya.
0: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Müthiş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: Bitti.
0: halkın sevgilisi o dönem. Biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çokça okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim. Biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri
0: kapıl diyor, kapıl diyor
1: aşkı... Bu da Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok özel,
0: O da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya,
1: sesini.
0: ya.
1: Evet.

Demir leblebi, mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor. Aşk.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani.
1: Efendim.
0: Zeki Müren de öyle.
1: Evet.
0: Yani Perihan
1: Aynı
0: Altındağ
1: dönem
0: sözü de.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazideki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Yani. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve
1: Mazi
0: göçtüler.
1: mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınması lazım.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vakıf olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruhhanesinde, bütün hissiyatına açılan bin tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani.
1: Ya
0: Bu
1: efendim.
0: günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah,
1: hocam.
0: inşallah,
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı,
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım.
1: evet.
0: Seni bir,
1: Estağfurullah.
0: evet,
1: Buyurun.
0: ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim.
1: Evet.
0: Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Allah Allah, kucağında can
1: Ya
0: verecek.
1: efendim, bu da
0: Allah Allah.
1: Şerif İşli üstadımız yani.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Ya.
0: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
1: Ya.
0: atıyorsun gül yanağında. Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
1: Estağfurullah.
0: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
1: Tabii.
0: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
1: Tabii,
0: Bir de seçiyor mesela.
1: tabii. İşte Ferhan okusun diye mesela
0: Evet.
1: besteliyorum.
0: Tabii.
1: Safiye okusun diye
0: Safiye
1: besteliyorum.
0: okusun diye
1: Ya.
0: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
1: Ya.
0: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
1: Nasıl bir
0: Nasıl
1: cümbüş yani
0: bir
1: bir
0: böyle
1: araya
0: bir
1: gelme değil mi
0: libas
1: efendim?
0: gibi giydiriyorlar sonra o solist o
1: Ya.
0: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
1: Ya
0: bir
1: efendim.
0: hal.
1: Ya.
0: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
1: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
0: Evet.
1: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
0: Eyvallah vardı
1: çıkıyordur.
0: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
1: Ya.
0: eseri.
1: Ya.
0: Yani bu eser mesela Çile
1: Tabii.
0: Bülbülüm Çile.
1: Tabii.
0: Yani Safiye Aylin'in.
1: Okusun diye sanki
0: Böyle
1: yazılmış.
0: seçilmiş,
1: Tabii.
0: düşünülmüş, hesaplanılmış.
1: Ya.
0: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye. Muhayyilesinde o var yani. O
1: Ya efendim.
0: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
1: Ya
0: Hayat bulacak.
1: nasıl bir güzellik değil mi
0: Ya
1: efendim bu?
0: çok güzel aslında.
1: Ya
0: Yani bakıldığı zaman
1: nimet.
0: tabii.
1: Ya.
0: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
1: Ya.
0: Meşk esası.
1: Ya.
0: Yani bestekarla meşk etmek. Onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
1: Tabii.
0: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
1: Aynen.
0: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: dönemdeki
0: tabii.
1: bestekar ve icracılar, okuyucular.
0: Geldik programımızın yine sonuna
1: Evet.
0: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin,
1: Ya.
0: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
1: Musikimizin
0: Evet,
1: dedesi. Dede deyince direkt
0: evet.
1: o anlaşılıyor.
0: Sevdim bir Gonca ayranı.
1: Ya.
0: Evet bakalım.
1: Müthiş bir eserdir efendim bu
0: Evet.
1: da. İcra edelim inşallah bakalım.
0: Evet.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

27 Haziran 3 Temmuz arasında BİM'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119.

0: Efendim, neydi o şarkıya? Hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir Sezen Aksu bestesiyle programımıza giriş yaptık. Tükeneceğiz. Geçen sezonda değerli müzisyen arkadaşlarım şarkının enstrümantal halini icra etmişlerdi. Ben de biraz kıskandım sanırım. O yüzden bu sezonda ben de okumak istedim sizler için.
1: Kıskandın ama ya, çok güzel okudun.
0: Teşekkür ediyorum. Okumaya çalıştım diyelim. Bu da keza diğer istek gelen şarkılar gibi bu da sizlerden çok talep alan şarkılardan biriydi. Sezen Aksu'nun 1990 yılında çıkardığı Gülümse adlı albümünden bu şarkı. Söz ve müzik Sezen Aksu'ya ait. Düzenlemesi ise Onno Tunç. Bu şarkının çıkışıyla Sezen Aksu minik serçe unvanından biraz daha olgun bir sanatçı unvanına geçiş yapmış. Şarkı yoğun duyguların ardından yorgunluğu ve tükenmişliği anlattı bize. Benim de kadın vokaller arasında en beğenerek dinlediğim isimlerden biri sevgili Funda Arar. Hali hazırda programlarımda çok sık söylediğim şarkılardan biri Kaldırımlar. Sözleri Necip Fazıl Kısakürek. Müziği ise Yücel Arzen'e ait bir beste. İlk ondan dinlemiştim Kaldırımları. Hatta sanırım siyah beyazda bir klibi vardı. Funda Arar tartışmasız güçlü vokallerden biri. Şimdi ondan bir şarkı dinleyeceğiz. Yak Gel diyeceğiz. Şarkının sözleri Burcu Tatlıses'e ait. Müziği ise Fabio Taşel'e. Hazırsanız çalalım.

0: Evet, yine güzel bir şarkı dinlediniz bizlerden. Sırada yine büyük bir besteci var. Selami Şahin. Özgürcüm senden dinleyeceğiz bu şarkıyı. Seninle başım dertte diyeceğiz.
1: Selami Şahin şarkılarında her an denk gelebileceğin bir durum var. Aranjesi ayrı mükemmel, vokal anlayışı ayrı mükemmel. Selami Şahin çok zengin bir adam. Ve sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da çok ses getirdiği bir durum var. Selami Şahin şarkıları bir de biliyorsun zordur.
0: Evet, gerçekten öyle. Bu arada farklı alanlarda da denemeler yapmış. İşte Latin müziği olsun, az önce aramızda konuştuk, Arap Yarımadası'nda da besteleri kabul gören bir besteci aynı zamanda.
1: Arap'tı zaten galiba, değil mi
0: Değil mi?
1: Selami Şahin?
0: Öyleydi. Yanlış
1: Burak, hatırlıyor musun?
0: hatırlamıyorsam.
2: Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Evet.
0: Evet, gırtlağı, Arap gırtlağıydı. Evet, ben de anımsıyorum.
1: Yani sadece vokal anlayışı da değil, yani aranjedeki hareketleri, tavırları bize enteresan gelecek şekilde ve zengin, çok zengin, gerçekten çok zengin. Selami Şahin'in aranje anlayışı da öyle.
0: Ve duyduğumuz zaman bu bir Selami Şahin bestesi diyebiliyoruz.
1: Deriz.
0: Sen sevdalı ben belalı mesela.
1: Sen
0: O
1: ne
0: geldi
1: diyorsun?
0: aklıma
1: Çok
0: şimdi.
1: güzel.
0: Muhteşem besteler.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu bestelerden biri Seninle Başım Dert'te. Özgür Pazarlı'dan dinleyelim o zaman. O güzel
1: Hadi.
0: sesinden.
1: Başım dertte. Bakalım. Tamam.

0: Yine çok büyük bir isimden bahsedeceğiz. Yıldız Tilbe'siz bir program düşünemiyorum zaten. Bir Yıldız Tilbe bestesi. Aklınıza böyle en sevdiklerinizden hangisi gelir desem ilk üçte? Yıldız bestelerinden.
1: Emi bende çalışır. Sıralamanın içine girer.
0: O zaman ilk sıraya koyalım mı Emi'yi?
1: Emi'nin böyle introsu ayrı olay. Senyosu ayrı olay. Biz bunu prova ederken çalıştığımızı bu biraz çalıştığımız şarkılardan değil mi? Diğer şarkılara nazaran daha çalıştığımız şarkılardan bir tanesi. Mesela B'sinde bilmiyorum insanlar hangi kısmı daha çok sever ama ben şarkının aşkta hep aşkla yanıldım kısmı var ya. Ya beni tavlayan kısmı orasıdır. Özel geliyor bana orası.
0: Çok büyük bir laf gerçekten de.
1: Sevdim hiç sevmemiş gibi.
0: Sen kırdın,
1: Sen
0: ben tamir ettim.
1: kırdın ben tamir ettim ne abi ya. Çok çok büyük
0: Hakikaten
1: ya. Çok büyük geliyor bana.
0: çok başka bir dünya Yıldız Tilbe.
1: Yıldız Tilbe özel bir kadın.
0: Şimdi o özel kadından güzel bir şarkı dinleyelim. Bizler seslendirmeye çalışalım. Sen de mutlu olma Emi.

0: Bu şarkıyı Özcan Deniz'den dinlemiştik. Çok tatlı, çok güzel bir şarkı. Vokalleri de keza öyle. Şimdi de senden dinleyeceğiz sevgili Özgür Pazarlı. Söz müzik Orhan Ölmez'e ait.
1: Ben de şarkıyı Orhan Ölmez'den dinlemeye alışkınım. Sahnede beraber eşlik ettim Orhan abiye. Orhan abi çok maharetli bir müzisyen. Yani hem müzisyen tarafı var, enstrümanist tarafı var. Hem şarkıcı tarafı var. Sahne şovu iyidir Orhan abinin. Yani etkileşimi çok güçlüdür. Etrafında konserde herkesi kendine almayı başaran biridir. Çünkü yani bağlamasını bırakır, kemanı alır. Her taraftan eli kolu güçlüdür, kuvvetlidir. Hiç fena değildir. Yapmaya çalışalım. Söylemeye
0: Hadi o
1: çalışalım.
0: zaman.
1: Hadi bakalım.

mutlu eden şarkılar vardır. Ben bir şarkı dinlediğimde çok mutlu oluyorum. Umut veren bir şarkı bu bana göre. Elem, acı ve keder bir günde hepsi geçer diyor sevgili Nilüfer. Yaşamak ne güzel şey diyeceğiz sizler için. Hazırsak çalalım.

0: Şarkının ismi aslında her şeyi anlatıyor. Aslı olan aşktır. Sertab Erener'den dinledik şarkıyı, fakat şarkının sözleri Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı ilk olarak bir albümde yer almış, daha sonra da single olarak da.
1: Evet, 96 yılında aslında albümde yer almış ama 97'de çok sevilmiş. Belli ki single olarak tekrardan piyasaya sürülmüş. Kartonet'e ben incelediğimde, baktığımda şarkının kayıtlarında davul ve bas için yabancı müzisyenler tercih edilmiş. Aslında klip de, yani prodüksiyon kısmında birazcık gerçekten emek harcanmış.
2: Klip galiba İngiltere çekim olması
1: Evet, o dönem için de
2: hatırladığım kadarıyla.
1: aslında ileri görüşlü bir klip. Bizim de sonrasında dinlediğimizde çok ilgimizi çekmişti zaten.
2: Parça da çok ileriye dönük ama yani armonik açıdan da incelediğin zaman başka ton başlıyor, nakaratta başka tona gidiyor. Gayet üstüne çalışılabilecek bir şarkı yani.
1: Evet.
2: Konservatuvarda
1: Doğru.
2: okur incelersin yani.
1: Özellikle zaten gitaristlerin
2: Çok güzel
1: favori
2: abi. Çok
1: şarkıları.
2: güzel yani.
0: Bu arada o dönemde daha solistliğini ispat etmemiş Emre Altuğ da vokallerde yer alıyor.
2: Bilmiyordum
0: Şarkıyla
2: onu.
0: alakalı. Evet, bunu da dipnot olarak söyleyelim. Ha, çalalım mı o zaman?

0: Dönemin ilginç tarzlarından biri Seden Gürel. Danslarıyla, kostümleriyle ilgimizi çekmeyi başarmıştı. Çok başarılı da bir şarkıyla, sanıyorum çıkış şarkısıydı, tam emin değilim ama Çalkala Hadi Adamım.
1: Evet, albümün ilk şarkısı. Ona Kartonet'e yine araştırırken denk geldik. Birinci şarkı. Yine tabii ilginç bilgiler var Kartonet'te. Özellikle back vokaller. Tam anlamıyla böyle all star gibi.
0: Yine şaşıracağız
1: Tabii
0: galiba bak.
1: Burak Kut, Deniz Seki
0: Oh.
1: ve Ferda Anıl.
0: Oh.
1: Ferda Anıl Yarkın hatta kemanlarla da eşlik etmiş. Ondan dolayı daha sonra böyle Kartonet'i inceleyince bu isimleri görünce ekstradan şarkıya karşı olan böyle yaklaşımımız hepimizin değişiyor.
2: Sözleri kim yazmış?
1: Sezen Aksu. Zaten Sezen Aksu'nun böyle klasik kelimeleri vardır. Hani takılır kalırsın, ya bu ne demek acaba?
2: Benim var bu şarkıda abi.
1: Vardır mutlaka.
2: Var. Zevahir ne demek abi? Ele aleme karşı zevahiri topla.
1: Bir
2: Yaşım yetmiyor benim.
1: sözlük açmak lazım herhalde. Hemen söyleyemeyeceğiz bunun ne olduğunu ama vardır
2: Yok mu?
1: yani.
2: Bilenimiz yok mu arkadaşlar?
0: Zevahir dış görünüş, fakat bir taraftan da sanki yanıltıcı bir dış görünüş gibi. Çünkü bu şarkı yüksek dozda kinaye içeriyor, bildiğiniz üzere. Sanıyorum dış görünüş demek Tolgacığım.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Çalkala hadi adamım. Hadi söyleyelim mi?

Efendim, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler çok keyif aldık sizlerle olmaktan. Umuyoruz siz de ekranlarınızın başında aynı keyfi almışsınızdır. Her bölümde olduğu üzere yine sizlere müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Kıymetli TRT Müzik izleyicileri, Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Efendim, birbirinden güzel Hicaz eserler siz kıymetli izleyicilerimiz için.
1: Öylesine kıymetli, öylesine değerli bir repertuardan sizin isteklerinizle, seçtiklerinizle şahane bir seçki yaptık. Diliyoruz, inanıyoruz ve biliyoruz ki bugün de sizlerle birlikte o gönül penceresinden harika nameler seçip yolculuğumuzda farklı farklı duraklarda sizlerin güzelliğinizle yol alacağız. İlk eserimiz Türk müziğinin büyük ustası Alaaddin Yavaşça,
0: evet,
1: desek.
0: Hocamıza aitti.
1: Hocamıza hakikaten buradan rahmet dileklerimizle onu da anmış olalım. Şimdi bir yaşayan değerimiz. Enstrümantal müziğinde çok kıymetli değeri. Bizim de çok değerli hocamız Göksel Baktagir'e ait Sevda isimli bir eserle yol alacağız. Çünkü enstrümantal müzik burada belki sözler olmayacak ama sizin kalbinizin, gönlünüzdeki o sevdayı açığa çıkartmanız için büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Acaba nerelere gideceğiz? Hangi duraklarda yol alacağız sevgili Mine?
0: Bakacağız nasıl bir yolculuğa çıkacağız kıymetli izleyiciler, ama gerçekten kıymetli müzisyen abimiz, kıymetli dostumuz Göksel Baktagir'in öyle güzel ifadesi var ki bu güzel eserde. Şimdi gelin hep birlikte o sevdanın yolculuğuna biz de kapılıp gidelim.
1: Buyurun sevdazedeler.

0: Gönülleriniz var olsun kıymetli arkadaşlarım. Ahmet, bilmiyorum sen de benimle aynı fikirde misin ama Hicaz'ın hep böyle yüreği ağlatan bir tarafı var değil mi? Kalp yakan bir tarafı.
1: Diğer makamlarımla yani Hicaz ve diğerleri olarak, evet. Hicaz ailesi ayrılır ama Hicaz ve diğerleri olarak da ayırsak yeridir gerçekten. Tam da kalbin ortasına her şekliyle, her formuyla, hareketli eserleriyle, evet. Ağır eserleriyle o kalbin dehlizlerinde müthiş bir yolculuk pusulası sunuyor bize.
0: Sanıyorum bu akşam da sizler de bizimle birlikte şöyle kalbinizin en derinliklerindeki o ince notalara kadar yolculuk yapacaksınız diye düşünüyorum. Ve sırada çok ölümsüz bir besteci Avni Anıl. Avni hocamızın gerçekten sanıyorum en sevilen Hicaz eserlerinden bir tanesi. Rüya gibi uçan yıllar, ama hemen küçücük bir parantez açıyorum. Avni Hoca ile ilk tanışmam Samsun'da, Samsun Musiki Cemiyeti'nin konseyinde konuk olarak gelmişti ve daha 10 yaşındaydım. Ve solomda bu eserdi. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Konser bitti, elimden tuttu. Çocuğum ne yaşadın ki, ne anlatıyorsun dedi. Çok hoşuma gitmişti her okuduğumda. Gerçekten kalbimin bir tarafı titrer. Gelin bu güzel eseri hep birlikte söyleyelim. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

0: Bu akılsız başa vurulur mu? Yoksa bu akılsız baş tam da göğsün üzerine koyup sevilir mi? Bilmeyiz ama hakikaten bulunduğumuz yüzyılın en büyük bestekarlarından.
1: Evet.
0: Kalbin ta içine dokunan büyük usta Avni Anıl. Ne büyük mutluluk ki onunla tanışmak, beraber müzik
1: çok
0: yapma
1: şükür.
0: Şansına
1: evet.
0: Nail olduk. Ona da buradan rahmet duygularımızı gönderelim.
1: Ve şimdi Ahmetciğim sen bize bir Türk filmi sahnesi yaşatacaksın. Çünkü hep bu güzel eser çaldığında benim gözümün önünde o siyah beyaz, o nostaljik Türk filmleri geliyor. Ne güzel, hep şarkıları bu filmlerle bağdaştırıyoruz ve belki çoğumuz da bu güzel eserleri o filmlerden öğrendik.
0: O kadar çok sevilmiş ki bu sayede.
1: Evet.
0: Şarkının bestekarı da burada çok önemli tabii ama filmlerin sekanslarından inanılmaz bir o film o şarkıyla özdeşleşmiş halde.
1: Evet.
0: Bunu da çok verdiğimiz konserlerde de sinemanın büyük yıldızlarıyla da bunu her zaman deneyimliyoruz. Çok keyifli bir şarkı söylemesi keyifli. Sözler biraz acıklı. Yalancı yarim diyeceğiz ama bunu yine siz söyleyeceksiniz. Ekran başındaki dostlarımız hazırlıklarını yaptılarsa kendilerini bir film platosunda hayal edip oradan çatalı bardağı artık ellerine mikrofonla gibi hissedip söylemeye başlarlarsa mikrofon müzik yolcularının daimi izleyicilerinin yalancı yarim sevmiş bulundum seni.
1: Sevmez olaydım demiş. Hadi birlikte söyleyelim. Buyurun.

0: Gönüllerinize sağlık, ellerinize, nefesinize sağlık. Yalancı yarimi bence herkes şöyle otururken ekranlarının başında sallana sallana söylemiştir diye umuyorum ben. Çıkışta göreceğiz.
1: Göreceğiz. Lütfen bizi bizimle paylaşmayı, bizi etiketlemeyi unutmayın. En büyük zevkimiz olabilir gerçi de. Program çıkışlarında acaba kimler neler söylemiş, hangi güzel sesleriyle, hangi gönüldeki sesleriyle bizlere eşlik etmiş, müzik yolcularını zevkle, şevkle bekliyoruz efendim.
0: Ve müzik yolcuları yayınla başladığından beri her hafta en az 5-6 kişiden sürekli bu isteği duyduk. Ya. Ve bu akşam da gerçekten sizlerin isteklerinden, Hicaz isteklerinden özellikle bir potpourri oluşturduk sizler için. Hepsini sizlerin istekleri üzerine seçtik ve gerçekten aslında hayatı anlatan kısacık bir şarkı ama o kadar çok duygu barındırıyor ki içinde herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir eser. Bir Metin Eryürek bestesi efendim. Kayboldum kaybolan yıllar içinde diyeceğiz ve yine kıymetli bestecimizi de saygı ve rahmetle analım ve efendim eşliklerinizi bekliyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: O yıllar öylesine güzel geçti ki, öylesine evet. güzel geçti ki biz bu eserleri doyum olmadan sizlerle birlikte paylaşma fırsatını buluyoruz. Nasıl gidiyor Hicaz yolculuğumuz diye şöyle içimden sanki sizler karşımızdaymışçasına sormak geldi ama bizim için çok keyifli gidiyor sevgili arkadaşlarımızın yüz ifadelerinden. Bunları anlıyoruz. Gönlüne sağlık
1: de,
0: sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii bu güzel eserleri hep dinliyoruz ama sağ olsun sevgili Burç her hafta öyle güzel canlandırıyor ki bu eserleri bize. Tekrar tekrar okurken ayrı bir şevkle okuyoruz. Eminim senin de eşliklerin öyledir. Öyle düşünüyorum.
0: Ya, hakikaten bu bir gerçek. İyi müzik iyi müzisyenlerle yapılıyor.
1: Evet.
0: Hem gönlü hem notası hem kalemi sağlam, nefesi sağlam, sağlam dostlarla. Ellerinize gönlünüze sağlık. Sizlerle birlikte olmak büyük keyif. Bu yolculukta bu durakları sizlerle paylaşmak büyük keyif. Şimdi yine müzik yolcularının kıymetli solistlerinde.
1: Evet,
0: efendim,
1: sıra sizde.
0: Sıra sizde. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter diyeceksiniz. Bakalım neler olacak. Şöyle hafif koltuklardan da yerler alındıysa sahneye doğru. Biz ufak ufak başlayalım sevgili Mine.
1: Bence hediye de edebilirsiniz söyleyip sonra bu güzel eseri. Küçük bir tüyo.
0: Çok güzel bir tüyo oldu bu. Ben hediye edeceğim kişiyi seçtim şu anda.
1: Tamam, hadi buyurun o zaman.

0: Ben eşlik etmediklerini zannetmiyorum. Çünkü efendim sizler kamera arkasını görmüyorsunuz ama kamera arkasında öyle keyifle eşlik ediyorlar ki gerçekten arkadaşlarımız bizlere, ben inanıyorum ki ekranın öbür tarafı da bizlere eşlik edip söylemişlerdir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle bu anların bir de benim için en kıymetli anı. Hem burada harika bir atmosferle
0: evet.
1: eşlikler geliyor. Bir de mırıldanan bir minenin sesini duyuyorum kulağımda. Seni dinlemek de benim için çok büyük bir keyif. Senin de ağzına sağlık sevgili dinleyicim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim hani dedik ya, Hicaz makamı hem yürek yakan bir makam hem de çok hareketli ve cıvıl cıvıl bir makam. Şimdi Zeki Duygulu'nun o eminim hepimizin çok sevdiği bir eseri var. Hicaz bir eseri. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim. Karabiberim diyeceğiz. Hadi buyurun.

0: harikasınız gerçekten.
1: Bu da tuzu biberi oldu icazın. Yani, değil mi? Ama değil karabiberi mi? Oldu. Çok da keyifli oldu.
0: Evet.
1: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım. Ellerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ekran başında mutlaka tuzlar biberler serpildi diye düşünüyorum. Müzik her anıyla bambaşka alanlar açıyor bize. Şimdi sırada ağlamışım, gülmüşüm.
0: Kırılıp
1: var.
0: Dökülmüşüm senin umurunda mı?
1: Değil mi? Ama bence birilerinin umurunda diye düşünüyorum. Bu şarkının muhatabı da bence bunun umurundadır. Çünkü o kadar güzel yazılmış ki, o kadar inceliklerle dolu bir eser ki yine. Senin güzel sesinden dinleyelim istiyoruz.
0: Hadi o zaman buyurun kıymetli ekran başındaki izleyicilerimiz. Bu güzel Alaaddin Şensoy eserini gelin hep birlikte söyleyelim.

0: Alaaddin Şensoy demişken bir minik parantez açmak istiyorum. Tabii kıymetli ki. Bestekarımıza. Kıymetli oğlu Hakan Şensoy.
1: Evet.
0: Çok değerli bir orkestra şefi. Birlikte çalışma şansımızı, fırsatımız da oldu. Hatta Kanun Konçertosu'nda ilk yöneten kıymetli bir orkestra şefi. Buradan da kendisine selam olsun. Böyle kıymetli değerlerimize buradan

0: selam göndermek, sevgi göndermek, rahmet göndermek bizim aynı zamanda bir boynumuzun borcu gibi de hissediyoruz, değil mi Mine?
1: Tabii ki, çünkü o kadar büyük hizmetleri var ki ve yaşadığımız şu günlerde kıymet bilmek gerek. Ben hep onu diyorum sevgili Ahmet. Özellikle yaşayan değerlerimiz, kıymetlilerimiz, tabii ki ebedi dünyaya göç eden büyüklerimiz, onlara ayrı bir yerdeler ama hani derler ya, yaşarken kıymet bilmek gerçekten çok çok önemli. Ve şimdi benim çok çok sevdiğim bir eser. Beni tanıyan dostlar çok iyi bilirler zaten. Ama bu güzel eseri şimdi ben sevgili Ahmet ve kıymetli arkadaşlarımın o güzel tınılarıyla ben burada oturup sizlere eşlik edeceğim. Ama asıl eşlik ve asıl mikrofon sahibi sizlersiniz efendim.
0: Ama oturabileceğinden pek emin değilim. Çünkü neden? Latin ezgileriyle dolu. Evet. Biraz farklı bir aranje sizleri bekliyor. Umarım bizleri dinleyenler de yerinde oturmazlar ve bizleri o güzel duygularıyla eşlik ederler. Buyurun sevgili dostlar. Bir zamanlar bir yar vardı. Bakmaz oldu yüzüme diyeceğiz bakalım.
1: Haydi buyurun.

0: Aslında çok haklıydın Ahmetciğim.
1: Değil mi?
0: Çünkü gerçekten yine her zamanki gibi arkadaşlarımız o ustalıklarıyla konuşturdular. Eser bambaşka bir taraflara bir gitti bir geldi. Ama gerçekten oturduğum yerde ben de keyifle her zamanki gibi eşlik ettim. Ve şimdi bir güzel eser var. Hicaz'ın en evet. güzel eserlerinden. Bir Saadettin Kaynak eseri efendim.

0: Ve bu güzel eseri yine sizlerle birlikte seslendireceğiz. Lakin bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Ama unutmayın ki önümüzdeki hafta yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla sizleri tam da burada bekliyor olacağız.
1: Ve şununla da birlikte bekleyelim istiyoruz. O güzel istekleriniz, o güzel yorumlarınız bizim yolculuğumuza öylesine güzel bir yön veriyor ki. Ve bu isteklerde bulunmaktan lütfen alıkoymayın bizleri. Bizlere bunları paylaşmaktan, sizin için hafta boyunca bunun için hazırlanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki müzik yolculuğumuza neler olsun, nereleri birlikte görelim, nereleri birlikte gezelim. Lütfen bizi yönlendirin ve biz de keyifle bir sonraki haftaya şevkle hazırlanalım. Bu haftalık sizlere veda ediyoruz.
0: Haftaya dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Ela gözlerine kurban olduğumla devam edeceğiz ama neler neler olacak. Gönder tangosu.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, yarın TRT Müzik'te.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve TRT Müzik ekranlarında Türkü Deryası'nı bıkmadan, usanmadan her hafta takip eden kıymetli izleyicilerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz ama bu teşekkürü sadece kendim için almıyorum. Çok güzel bir ekibimiz var, çok profesyonel bir ekibimiz var. Hakikaten bin bir emekle hazırlanıyor. Bizler ekran yüzü olarak sizlerin huzuruna geliyoruz ancak hem yayında, yapımda, ışıkta, seste, prodüksiyonda emeği geçen birçok arkadaşımız var. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz ve onlar için kuvvetli bir alkış rica ediyoruz sizlerden. Sağ olunuz. Efendim, sözü çok uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Bu alkış biraz böyle biraz az gibi mi geldi bana? Bir acaba? Vay Allah'ınıza vurdu. Çok teşekkürler. Binlerce teşekkür ediyorum. Öyle İbrahim Bey böyle iki olmazsa öyle aferin. Bir kötü Türkü Deryası programına yine başlamış oluyoruz.
1: Başlamış evet. Oluyoruz ve iki önemli konu ağırlıyoruz bugün.
0: Aynen öyle.
1: İki birbirinden güzel ses, iki kıymetli insan. İlk konumuzu davet ediyorum kuvvetli alkışlarınızla. Gülay Arslan geliyor.
0: Güzel alkışlarınız. Evet.

0: Gülay Arslan. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş geldin canım. Hoş geldin. Ta Erzincan'dan ora Sivas, ondan sonra Ankara.
2: Evet.
1: Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Gülay,
1: tabii tatil için oradaydın.
2: Teşekkür ederim.
1: Tatil için oradaydın değil mi?
2: Evet, tatil için. Evet. Memleketim. Bir memleket havası alalım dedik.
1: Yetmiş.
2: Burası da böyle denk gelince oradan geldik. Sivas'ı da gördük. Sivas üzeri gelmiş evet. bulunduk.
0: Sağ olsun, davetimizi kırmadı ve bizimle birlikte bugün Gülay Arslan. Benim İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan kıymetli arkadaşım,
2: evet.
0: kız kardeşim artık yıllardır.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Güzel orkestramız, kıymetli orkestramıza da Selçuk şefim. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Selçukcuğum,
2: ve sevgili konuklarımız, sizler de hoş geldiniz.
1: Şimdi Selçuk Bey deyince herkes bu tarafa bakıyor, alkışlıyor şefi ama Veysel çok alıngandır. Çok alıngandır. Evet. Ve benim çok değerli kardeşim, güzel insan. Bunun yeri söylememe gerek yoktur. Hakikaten bağlamada bir söz. Az öz. Ve diyorum ki Serkan Özdemir.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serkan
1: Sağ olunuz, hoş buldum. Öncelikle stüdyomuza, ekranları başına kıymetli konuklarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizlere de davetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel alkışlarınızı rica ettim değerli kardeşim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Davetinize icabet ettiğiniz için sağ olunuz. Evet, bugün mükemmel bir türkü akşamı sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi türkü deryasında birbirinden güzel eserlere yer vereceğiz. Türkiye'nin her yöresinden eserlere yer vereceğiz. Efendim, iki kıymetli konuğumuz var. Bugün keyifli bir akşam. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz ve Serkan Bey bizim için bir eser seslendirecek. Sonrasında tabii ki güzel sohbetlerimiz olacak.
1: Evet, sağ olunuz. O zaman biz de bir memleketimize Erzurum'a bir selam verelim bir uzun havayla. Raci Alkır ustamızdan Allah rahmet eylesin. Bir uzun hava ve peşine de yine rahmetli Mahmut Erdal'ın Hayalin Karşımda Her An Her Zaman.
0: Şahane. Alkışlarınız Serkan Özdemir için efendim.

0: Sonsuz teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Sağ olun. İsteğinizi yerine getirmeye çalışın efendim. Umarım beğendiniz. Sizler de beğendiniz mi? Teşekkür ediyoruz. Çok mersi.
1: Ben mi? Ben dünden beğendim ya.
0: Eyvallah.
1: Bana baktığı yok. Ben dedim, öyle söylemek zorundayım. Partilerim ya kardeşim yani. Ben dünden, hatta evvelsi günden beğendim.
0: Sağ olsun, her zaman evet. Destekler, her zaman beğenir, takdir canım eder abicim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sıra bende herhalde.
0: Evet, sıra sende abi.
1: Evet.
0: Ne seslendireceksin bizim için?
1: Muhlis Sakar. Malatya. Vay Allah'ına kurban ya. Şimdi ben ne kalk dedim. Öyle bir araya bir sıkıştırırım. Hele dur bunu okuyalım da Allah büyüktür. Bak kardeşim.
0: Evet. Hadi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Rahmet tanıyoruz. Mucis Akarsu'yu da alkışlayalım rahmetle. Evet.
1: Yüreğine sağlık abi.
0: Evet.
1: Evet, sıra Serkan Bey'de.
2: Evet, peki.
1: Sohbet edeceğiz ama birazdan edelim sohbetimizi. Peki. İlk önce sizden güzel bir eser dinleyelim. Ne dinliyoruz Serkan Bey?
2: Neşet Ertaş Usta'dan Yardan Ayrı Düşeli.
1: Yattığı yerinde olsun. Efendim, alkışlarınız Serkan Özdemir için.

0: Çok güzel alkışlar. Çok güzel alkışlar.
1: Yüreğiniz aktörünüz.
2: Canan, teşekkürler. Can kardeş.
3: Evet. Canım benim.
1: Evet Serkan Bey, ağzınıza yüreğinize sağlık tekrar.
4: Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
1: Efendim Selahattin abicim, istersen sen bahset. Serkan Bey'le daha iyi bir dostunuz ve hukukunuz var. Serkan Bey aynı zamanda TRT Dairesi, TRT Müzik Dairesi Başkanı.
3: Başkanı, evet.
1: Efendim kendisi titrinizi paylaşmadı sizlerle mütevazi.

0: Elinden sağ olsun.
1: Teraz olduğu için.
0: Çok güzel çalışmalar da yapıyorlar. Biraz sohbet etme şansımız da oldu program öncesinde. Evet. Neler yapıyorsunuz Sayın Başkanım? Biraz bahsederseniz çok mutlu oluruz.
2: Şöyle, kurumumuzun okul olma özelliğinin en iyi yansımasıdır diye düşünüyorum. TRT'mizin çocuk ve gençlik koroları. O korolardan yetişmiş birisi olarak da kıymetli gençlerimizi, kıymetli çocuklarımızı bir okul olma özelliğiyle kültürümüzün her türdeki müzikleriyle onları donatmaya, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda kıymetli çalışmalar yapan eğitimcilerimiz, sanatçılarımız ve ailelerimiz, destek olan ailelerimiz var. Haricen bir çalışma yürütüyorduk ve o da notalarımızın, ustaların ses kayıtlarının, değerlerimiz dediğimiz biyografileri, sanatçılarımızın biyografilerinin yer aldığı, etkinliklerin, akademik camianın yer aldığı bir dijital platform. nota.trt.net.tr adresi. Kıymetli Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Sait Sobacı Beyefendi'nin vizyon ve destekleriyle, Genel Müdür Yardımcımız Serhat Eroğlu Beyefendi'nin destekleriyle platformumuzu açtık. Müzik camiamıza, kıymetli müzik alanında eğitim gören gençlerimize, konsertlerdeki akademik camiaya hayırlı olsun diyoruz. Böyle bir platformumuz oldu.
0: Biz de hizmetlerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah, teşekkür
1: çünkü
2: ediyoruz.
1: Çünkü TRT bir okuldur her konuda. Bu okulda da kardeşim gereken hakikaten çalışmaları ben de bilhassa şahidim. Allah ondan razı olsun ve en güzel alkışlarınızı bir kez daha rica edeyim.
2: Estağfurullah.
1: Canına teşekkürler.
0: Çok
1: sağ
0: teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür
0: bu kültüre hizmet eden sanatçılar olarak bizler de. TRT her zaman zaten Türkiye'nin kültürünün, Anadolu topraklarının bütün kültürel mirasının evet. aslında en kadim hafızası, arşivcisi.
2: Evet.
0: Bu anlamda hizmetleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Biz
0: gönülden
2: teşekkür ediyoruz.
0: Alkışlarınızla lütfen.
2: Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Ve diyor ki, diyoruz ki, Gülay'cığım değil mi? Gülay'da.
0: Gülay hocam o kadar güzel yürekli bir insan ki.
1: Evet.
0: O benim kaç yıldır bacım diyorum ben ona. Kız kardeşi olduk hakikaten artık hani belli bir yıldan sonra arkadaşlıklar artık kardeşliğe evrilir ya. Hakikaten öyle bir dostluğumuz var.
3: Ama güzel bakan güzel görür. Güzellikler güzeli bulduğu zaman var olur. O sende var ki bende de var olmuş.
0: Canımsın, canımsın.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür
3: çok
0: ediyoruz.
1: Ona şöyle diyeyim. Söyleyene değil, söyletene bakacaksın değil mi? Ya,
0: aynen arkadaşım. Öyle.
1: Evet, buyur canım benim.
0: Evet, ne seslendireceksin Gülay'cığım?
3: Sevdan ile düştüm yaban ellere.
0: Hadi bakalım, hadi hepinizin bakalım. Bildiği bir eser eminim eşlik edeceksiniz
3: Gülay'a. Eşliklerimizi bekliyoruz.
0: Gülay Arslan için alkışlarınız efendim, buyurunuz.

0: orkestramız.
1: Vay ki vay.
2: Gülay Arslan.
0: Vokal arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum.
1: Gülay kardeşimi tekrar bir daha alkışlar mıyız? Rica edeyim. Yandan teşekkürler. Sağ olsun, var olsun diyorum. Evet.
2: Ne dedim? Ben bu akşam istek akşamı yaptım efendim. Bütün repertuarımı isteklerden oluşturdum. Selahattin Alpay abimin o kadar kıymetli bir ailesi var. O kadar kıymetli bir eşi var ki Emine ablacığım. Çok kıymetli kızları ve oğulları Canan, Nalan ve Birbey. Hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Onların isteği üzerine yine repertuarımda hiç olmayan, daha önce hiç söylemediğim bir eseri bugün huzurlarınızda onlar için seslendireceğim. Narman kazasında diyeceğiz efendim. Evet. Erzurum'a doğru gidiyoruz. Hediyemiz olsun. Kabul buyursunlar.

0: Çok teşekkürler. Sağolunuz. Orkestramızın
1: ağzına
0: ellerine, kollarına sağlık.
1: Benim. Çok teşekkürler. Var olasın. Buradan da aileme sevgiler diyorum. Hepsini tek tek öpüyorum. Daha ne diyeyim ha? Yeter.
0: Yani daha ne desin Emine ablacığım yani.
1: Evet. Efendim Mardin diyoruz. Mardin bakayım var mı? Mardin. Mardin. Ama Mardin, ama Mardin bu türküsü farklı bir türkü. Hepinizin çok sevdiği ve benim özellikle yapımcım olmazsa olmaz dedi. Yoksa program iptal olur dedi. Ne diyoruz? Sabiha diyoruz.

0: Yüreğine sağlık abicim.
1: Arayla şunu belirtmek istiyorum. Ne olursunuz kurban olayım herkese, hepinize. Çocuklarınıza türkü okutun. Türkü bilsin. Niye biliyor musunuz? Dama sermişler hedik, saçları belik belik. Muskalar yazdıran, gelmesin sana tellik. Düşüne kemlik, düşünebiliyor musun güzelliği? Duyguyu görebiliyor musunuz? Evet.
0: Yüreğine sağlık abi. Çok az süremiz kaldı. Yine su gibi aklı geçti programımız. Lütfen hemen konuklarımızla da vakit kalsın, yer verelim istiyorum. Serkan Bey, buyurunuz hemen. Çok bekletmeden dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi, eserimizi.
2: O zaman Osman Özdenkçi ustamızdan bir dörtlük Bu Dağlarda Bağ Olmaz diyelim. Peş

0: teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Tekrar binlerce teşekkürler ediyoruz ve benim derlediğim Mehmet Yumurtepe hocamın çok hareketli Malatya'dan Emo diyoruz. Evet.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: yandım.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahne tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldi.
0: İşte sana geldim.
2: Ya dinle, dinle, sarılaydım beline. O kelepçe vursunlar ayağımda.
3: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, Pazartesi TRT Müzik'te.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: oynamıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin kanununa hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümülcü'nün bir oğlu. Kalkma.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin, hoş geldin. Başakcığım hoş geldin.
1: Nezalesin, kalkardım.
0: Yok, seni kaldırmayalım. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk Hakan abi.
0: En sıkıntılı demeyeyim de en güzel anında diyeyim. En güzel zamanında diyeyim. Çünkü Başak'ın efendim yeni bebeği oldu.
1: Evet, minik bir oğlum var.
0: Maşallah, Allah nazarından saklasın.
1: Amin.
0: Ben de Başak'ı aradım. Dedim ki Başakcığım böyle bir şey yapıyoruz. Bizi kırmaz gelir misin dedim. O dedi ki ne demek Hakan abicim dedi. Bana Hakan abi diyorsun tabii.
1: Evet Hakan abi diye. Bizim çok eskiye artık da benim için, benim şahsi tarihim için eskiye dayanan bir abi kardeşliğimiz var. Dostluğumuz var. Herkesle öyle. O yüzden benim için böyle size koşarak gelmek çağrı da, eşim de öyle dedi. Tamam ne yapabiliriz falan diye. Dün oğlum aşı oldu. Bugün eşim çağrı gözünü operasyon geçirdi ama böyle şeyiz. Nasıl yaparız? Nasıl yapabiliriz? Nasıl gidebilirim falan. Ve bu program şu an benim için çok özel. Çünkü hamileliğim ve doğumumdan sonra ilk programım, ilk sahnem, ilk video kaydım diyeyim. O yüzden tarihe geçen ilk bebek anneli şeyim bu. Anne olarak ilk programım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Güzel bir anı bırakacağız.
1: Evet. Eminim öyledir.
0: Bebek nasıl bu arada?
1: Yani bebek...
0: Sana mı benziyor, babaya mı benziyor?
1: Ben çok istedim. Çok hiç aynaya bile bakmadım hamilelerimde. Babam eşime benzesin çok istedim. Benim eşimin huyu bizde daha güzel ben. Huyu ona çeksin çok istedim. Şaka bir yana şöyle. Ya göz çevresi bana çok benzediği için bana benzetiyorlar aslında. Hani suratını daha minyon ve böyle çok minik minik bir surat var. Tabii bir de bebek aynı zamanda.
0: Ama, kaç aylık oldu şimdi?
1: 3 ay.
0: Maşallah.
1: 3 ay 1 haftalık.
0: Allah'ın nazarlardan saklasın.
1: Amin. Ve aslında bence geri kalan her şeyi Çağrı'ya benziyor. Ve bence huyu da Çağrı'ya benziyor. İşin güzel tarafı.
0: Aylık.
1: Yani ben mesela şu an burada sizinle olabiliyorum. Çağrı'ya benzemesi muhteşem.
0: ama iyi ki benzemiş.
1: Çok hareketli bir bebekmişim. O daha böyle makul. İnşallah böyle gidecek. Kendi
0: Allah
1: gibi olsun.
0: Allah uzun ömürler versin inşallah.
1: Evet kendi gibi olsun.
0: Peki şimdi yeni bir hayata başlıyorsun tabii. Artık bebek olduktan sonra bambaşka bir hayat başlıyor. Ben kızımdan dolayı biliyorum. O doğduktan sonra her şey değişti. Bütün evlatlarımız gibi doğduktan sonra her şeyimiz onlar için. Bütün zamanımız, bütün her şeyimiz. Şimdi sanatında oyuncusun. Ben seni görüyorum. YouTube'da görüyorum. Sahnelerde görüyorum videolarını falan.
1: Evet.
0: Neler planlıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonraki yine tabii bugüne kadar geldiğin gibi devam edeceksin. Daha da iyileri, daha nereye istiyorsan oraya, hedefine doğru yürüyeceksin ama planların var mı? Nedir şu anda? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın?
1: Ya Hakan abicim aslında şöyle... Devine hamileyken çok böyle sevdiğim kitaplar okudum. Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum. İsim verebiliyoruz tahminimce. Orada bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. O da eşim de okudu aynı kitapları. Böyle birbirimize karşılaştırarak da çok okuduk. Diyor ki bir anne ya da bir baba sadece ebeveyn olduğunda başlar problemler. Kendimden örnek vereyim. Ben Devin'in annesiyim. Ve muhteşem bir duygu bu. Ve içimde bir Devin'in annesi var. Ama Çağrı'nın eşi de var. Ama bir Başak var.
0: Evet.
1: O aynı zamanda bir genç kız. Aynı zamanda işte sanatçı olmaya ve gerçekten zamanı geldiğinde usta diye anılmaya, çok çok iyi işler yapmaya kafayı koymuş. Oyunculukla tabiri caizse kafayı bozmuş. Müziği, gerçekten şarkı söylemeyi çok seven bir kız, bir kadın ve bir kadın var içimde. O yüzden böyle nasıl yer bulurum, nasıl dengelerim, nasıl denk getiririm bilmiyorum. Ama hepsinde en azından kendim olmak niyetim. Yani Hı-hı. sen işte beni tanıdın. Hı-hı. Benim dilim sevgi dili. Ben oğluma da bunu anlatmak istiyorum. O da gerçekten şu ülkenin içerisinde de işte kadına da gördüğü herkese sevgi diliyle iletişim kuran
0: ne
1: biri
0: güzel.
1: Olsun. O yüzden ne yapıyorsam sevgi diliyle yapayım istiyorum. Oyunculuğa tam gaz devam etmek istiyorum. İşimi çok özledim. Çok özledim. Şimdi inşallah bu yayınlandığında başlamış olacağım.
0: İnşallah bu hemen sana uğurlu gelsin. Bebeğimize de uğurlu gelsin. O zaman şöyle yapalım hemen bir şarkıyla devam edelim.
1: Tamam.

0: Valla Başakçığım şöyle söyleyeyim. Öncelikle nefesine sağlık. Her zamanki gibi yine bir prova hemen yani
1: Mesaf verdim.
0: hani profesyonel desen ki ben profesyonel müzisyenim, müzisyenlik yapacağım. Bence zamanı da gelmiş. Bence artık profesyonel olarak da müziğe de girmelisin. Müzik artık senin bir şeyin olmuş. Yani bir tarafın müzik olmuş yani.
1: Öyle, yani aslında abi şöyle bir şey var. Bana hep böyle küçükken

0: Hem de sorarlardı, okulda da sorardı, hocalarımız da sorardı küçükken ne yapardın diye. Bir tane video bulmuş annem geçen gün, onu izletti. Babam tripodu koymuş, ben böyle yapıyorum. 2 yaşında falanım herhalde, şarkı söylemişim, o da kameraya almış. De, diyorum ki, hadi baba sen başa çek, sonra televizyona koyalım, sonra onu izlerim, sonra bir daha başa çek. Ve içinde yani gerçekten şu an yaptığım her şey var. Söylediğin şey bence doğru. Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle müzikal tadında yaşıyoruz. Şaka değil, gerçekten öyle. Şunu fark ettim. Bunu artık paylaşmak da istiyorum birazcık. DEBEM var benim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu denilen aslında dikkat regülasyon problemim ve hiperaktivite durumum var. Ve beni en regüle eden şey hep müzik oldu. Hep şarkı söylemek oldu. O yüzden de birazcık kendimi bulduğum, sakinleştiğim, işte bana iyi gelen, bu kadim bir bilgi gibi yani benim için müzik. Hiç böyle mesleğim diye bakmamışım zamanında. Ama şu an gerçekten her şey birbiriyle eşlenik olduğu için doğru söylüyorsun. Yani bu dışarıdan böyle görünüyorsa bana ne mutlu. Ayrıca ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Çünkü
1: Ne
0: hele ki
1: demek?
0: bir oyuncu için yani sizinle, usta müzisyenlerle sahne almak, şarkı söylemek falan bunlar bizim her zaman erişebildiğimiz lüks bu. Bu gerçekten bugün benim için lüks. O yüzden ben size
1: Çok
0: teşekkür
1: teşekkür. Çok
0: ederim.
1: çok teşekkür ederiz. Sen bir önce ben böyle dolaşırken böyle bir Çok Uzaklarda diye bir şarkı var ya biliyorsun.
0: Aa, onu anlatacaktım. Evet, onu
1: Sen dedin ya
0: söyledim.
1: bu şarkının bende çok
0: Yeri çok
1: özel.
0: ayrı. Şöyle, dediler ki bir sene sonu konseri yapılacak.
1: Dur. Bu şarkıyı çalalım.
0: Tamam.
1: Söyleyelim.
0: Ondan
1: Ondan
0: sonra
1: sonra
0: anlatayım.
1: hikayeyi anlat.
0: Tamam.
1: Tamam. Hadi bakalım.

0: Nefesine sağlık ya. Ne güzel bir şarkı değil mi? Çok naif bir şarkı böyle.
1: Tüylerim diken
0: Ben de böyle
1: diken.
0: biraz farklı bir şeyler yapayım dedim. Sen de
1: Muhteşem
0: sen
1: o.
0: çok güzel bir diyet.
1: Kayboldum arada, görmüşsündür beni.
0: Hepimiz kaybolduk. Buradaydık ama yoktuk.
1: Gerçekten.
0: Şimdi anlatabilirsin o şarkı, bu şarkıyla alakalı.
1: Abi şöyle, uzakta kalanlar iyi anlayacaktır bunu. Bu çok uzaklarda gerçekten insanın içini sızlatan bir şarkı bence gerçekten. Ve oradaki sevdiğim çok uzaklarda değil, kişinin sevdiğinin o kadar farklı şey var ki, annen sevdiğin, baban sevdiğin, çocuğun şu an sevdiğin, yani
0: Evet.
1: sevdiğin öyle bir şey ve uzaklarda olma hali. Yine işte bu Amerika'da olduğum zaman dediler ki bir konser yapılacak. Yıl sonu konseri, herkes hünerlerini sergileyecek falan. Ben de o zamanlar naçizane gitar çalıyorum her Türk genci kadar. dedim ki ne çalınır ne çalınır, çok uzaklarda çalayım. Çünkü gitarla kolay çalınan bir parça, ilk öğrendiğim
0: Kanun
1: parçaydı
0: da çok
1: benim.
0: zor biliyor musun
1: O kadar zor görünüyordu ki
0: dermişim.
1: zaten abi. Onu düşündüm. Çok kolay görünüyordu gitarla, bu ne kadar zormuş diye. Neyse, orada ben bu şarkıyı çaldım ve söyledim. Ve herkes, o 4000 kişilik kasabadaki herkes, bu arada Türk gecesi yapmaya başladılar orada. Kasabada yapılıyor, hala yapılıyor. Aradan 20 sene geçti abi. 17 sene geçti. Hala yapıyorlar ve hala bu şarkıyı söylüyorlar. Ezberlettim herkese. Çünkü çok güzelmiş, ne anlatıyor diye bir sordular bana. Böyle o ezberledi, o ezberledi ve ben indim. Hüngür hüngür ağlayıp annemle babam, ben sizi çok özledim, ne yapacağım falan. Ve gerçekten o kadar böyle içime işler ki bu şarkı benim. Hani ben de yeri çok ayrı, o yüzden gittim
0: Lorena
1: böyle
0: McKennett'ın
1: arada.
0: bestesi bildiğim
1: Gerçekten
0: kadarıyla.
1: muhteşem.
0: Sözleri de Kayahan yazmıştı galiba.
1: Evet.
0: Kayahan yazmış. Ne güzel yazmış. Kayahan da ne büyük bir adam ya.
1: Kayan
0: Allah
1: var,
0: rahmet
1: şarkısını ne
0: eylesin
1: zaman söylesem
0: gerçekten.
1: ağlarım. Allah rahmet
0: Yani
1: eylesin.
0: şimdi müzikte biliyorsun proza denilen bir şey var. Yani prozayı bu kadar güzel kullanan, öyle değil mi Mehmet abi? Yani bu kadar güzel kullanan, bu kadar şarkı sözüyle melodiyi birleştirebilen, hakikaten büyük ustaydı
1: Tam onu
0: yani.
1: diyecektim. Kimseye boşuna usta, kimseye boşuna üstad denmiyor.
0: Değil mi?
1: Yani evet.
0: Evet. Hadi bir şarkı daha söyleyelim.
1: Hadi söyleyelim.

0: Başakçığım, biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Şimdi konuşmalarımızda hep devinden bahsetme, bir çocuğum, evladım diye
1: Evet.
0: bahsediyorsun. Sen anne artık olmuşsun. Annelik biliyorsun
1: İnsan
0: başka bir
1: yavrusu
0: şey.
1: çok başka bir
0: Ya başka bir şey,
1: şeymiş.
0: evet hakikaten. Bir abim demişti ki, bunu birkaç yerde de söylediğimi hatırlıyorum. Belki bu program müziğin kanununda da anlatmış olabilirim ama bazen böyle insan mutlu olduğu zaman, hoşlandığı zamanlarda andan güzel şeyler söylemek istiyor. Hep ben de bu örneği veririm. Bize iç huzuru olan çocuklar lazım. Bazen bilgi az olabilir, öğrenirsin, paran yoktur, kazanabilirsin. Ama iç huzurun olmadığı zaman, bilgili de olsan, paran da olsa hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden
1: Evet.
0: evladını iç huzurlu yetiştir. Bir abi olarak tavsiye. Ve saygıdeğer izleyicilerim, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şunu söylemek isterim. Lütfen evlatlarımızı, arkadaşlarımızı sanata yönlendirelim. Sanat insanın gönlüne zarafet kazandırıyor.
1: Evet.
0: Zarif olan insan arkadaş ilişkilerinde başka oluyor, dünyaya bakışa başka
1: Ve bizim
0: oluyor.
1: çok
0: Her yere,
1: ihtiyacımız
0: nereye,
1: var buna.
0: ya öbür dünya ile ilgili bir düşüncende bile başka düşünüyorsun. Çok güzel bir ruh halidir sanatçı olmak. O yüzden sanatla iç içe olmak lazım gerektiğine inanıyorum. Evladını mutlaka, ki zaten bir sanatçısın,
1: Evet, elimden geleni
0: yap
1: yapıyorum.
0: yani.
1: Estağfurullah.
0: Son olarak seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Çünkü veda zamanı geldi.
1: Evet. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki sizinle programlar. Teşekkür ederim öncelikle.

0: öncelikle size beni ağırladığınız için,
1: Estağfurullah,
0: beni
1: biz teşekkür
0: ekibin bir
1: ederiz.
0: parçası haline getirdiğiniz için, abi kardeş olduğunuz için benim için çok kıymetli. Bunu söylemek isterim.
1: Efendim bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. İyi günler diliyoruz.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül-Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde.
2: Erken çıkaracağım bunu çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm
3: dünya yanında. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
5: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
6: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
7: Hoş geldin.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık sevgili Meltem.
1: Ne güzel sizinle olmak.
0: Hoş geldin sevgili efendim. 90'lar akustikte bugün çok güzel şarkılarla çok güzel bir konuğum var. Nefis bir yorumcu ve işin hem akademik yönünü hem de alaylı yönünü layıkıyla tamamlamış ve birçok genç isme de örnek olan şarkıcı arkadaşlarımdan, müzisyen arkadaşlarımdan bir tanesi bugün konuğum. Sevgili Meltem Taşkıran, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref verdin. Ben nefis bir şarkıyla da açtık programı.
1: Ya, evet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim, çok iyiyim. Bir kere senin olmak, sevgili dostlarım olmak.
0: Evet.
1: Hepinizi gördüğüme çok memnun oldum. Müzisyenlerle olmak her zaman zaten şahane bir şey.
0: Sen hep müziğin içindesin ve çok yoğun bir şekilde de içindesin. Sadece sahne performansların değil, onun dışında işin background'unda da çok güzel işler, çok güzel akademik çalışmalar da yapıyorsun.
1: Elimden geldiğince.
0: Yıllardan beri. Dolayısıyla da aynı zamanda müzisyen bir ailenin tabii, de üyesisin tabii zaten. Dolayısıyla da senin gibi değerli bir isme biz de burada beraber eşlik edebildiğimiz için ve çalıp söylediğimiz için bugün keyifli geçecek bizim için.
1: Benim için daha keyifli olacak.
0: Hele ki de 90'ların bu güzel şarkılarıyla program daha da bir renklenmiş olacak.
1: Evet, en güzel şarkıları seçmeye çalıştım.
0: Çok güzel bir repertuar oldu.
1: Beğendiğine sevindim.
0: Teşekkür ediyorum sana. Senin müzik yolculuğun nasıl başladı? Müziğin içine doğduğunu düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Bildiğim kadarıyla da öyle. Evet. Zaten tanıyorum da hem seni hem evet, ailenin diğer fertlerinden de tanıdıklarım var tabii ki. Dolayısıyla sen kendini nasıl keşfettin?
1: Şöyle bir hikayesi var, çok komik. Ben doğduğumda 40 gün boyunca hıçkırmışım. Annem de beni doktorlara götürüyor, bir çare Allah bulamıyorlar Allah falan. Sonra bir tane doktor sağ olsun diyor ki bu kızın sesi çok güzel olacak. Sen bunu mutlaka şarkıcılığa evrilt.
0: Sen daha 40 günlükken diyor
1: 40 günlükken bir doktor diyor ve annem buna inanıyor. ve keman çalarken bile sürekli şarkı söylemelisin, şarkı söylemelisin. Zorla beni Çiçek Hanım'la birlikte sınava soktular ve ben opera bölümüne geçtim kemandan. Bu arada çocukken hıçkırığın da bugünkü tıpta adı reflüymüş.
0: Öyle mi?
1: Evet, şarkıcılıkta hiç bilgisi yokmuş ha, yani. Kemancıların hepsi sever şarkı söylemeyi. Sen
0: evet, zaten yani özellikle de keman gibi perdesiz enstrümanlar çalanların kulaklarının çok daha hassas olması lazım. Hani tabii, bir keyboard gibi değil mesela.
1: Yok canım.
0: Yani özellikle ben de keman evet, öğrencisi olduğum için direkt oradan hani kendimizi bir ön plana atabilir miyim acaba diye.
1: Kemancılar zaten biliyorsun hep öndedir yani.
0: Tabii
1: hep
0: ki işin olur, şakası ama gerçekten de perdesiz enstrümanlar çalanın kulaklarının hani gerçekten daha hassas olması gerekir. Bu da şarkıcılar için de geçerli elbette, bir şey. Çünkü şarkıcıların elbette, da ses olayında herhangi bir perdesi yok. Tamamen kulakla o sesi yönlendiriyoruz.
1: Çok zor.
0: Notaları öyle çıkartıyoruz. Söyleyeyim.
1: Ses doktoruma gittiğimde işte kontrollere ses tellerinin birinci görevinin boğazına bir şey kaçtığında fırlatmak olduğunu söyledi. İkinci görevi konuşmakmış.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Biz şarkıcılar bayağı ikinci görevi öne aldığımız için ses tellerinde de problem oluyor. Bu arada bütün şarkıcılara, şarkı söylemek isteyen herkese mutlaka kulak burun boğaza gidip ses tellerini kontrol ettirmelerini öneririm. Bir hem bir eğitmen hem de bir şarkıcı olarak.
0: Sen tabii bu işin bilimsel sürekli kısmında da detaylara hakim olduğun için senin söylediklerin çok önemli. Ama şimdi yine üstünde konuşacağımız bir şarkı.
1: Çok güzel
0: bu da
1: şarkı,
0: çünkü benim
1: çok
0: şarkım.
1: Değil. Her yerde, her konserimde, nereye gitsem her zaman repertuarım.
0: Sen bu şarkıyı çok seviyorsun biliyorum.
1: Rockçısı da, popçusu da, cazcısı da, arabeskçisi de, alaturkacısı da bu parçayı seviyor. Herkes evet, bunu söylemek istiyor. Evet. İçinde çünkü her şey var bu parçanın.
0: Evet, evet, doğru.
1: Böyle çok ilginç bir karma olmuş.
0: Eda'ya buradan teşekkürlerimizi yollayalım ama parçanın daha çok kısmını ben yaptım, onu söyleyeyim yani.
1: Mutlaka.
0: Ama sözlerde ağırlıklı tabii ki Eda'da. Evet efendim, şimdi anladım ben seni geliyor, çalıyoruz.

0: Sesine sağlık, yüreğine sağlık hakikaten.
1: Kaptırdım, bir bayağı da uzattım. Kusura bakmayın
0: süper
1: arkadaşlar.
0: Vallahi, çok güzel geldi. İlk bölümde. Yani sana da çok yakıştı bu şarkı. Zaten daha önce de beraber seninle
1: evet,
0: bunu birkaç
1: seviyorum.
0: Kez böyle çalıp söylemiştik.
1: Çok
0: ben de senden dinlemekten vallahi bir
1: çok
0: mutluluk
1: seviyorum
0: diyorum bu şarkıyı. Meltemciğim peki sen bir grup da kurdun.
1: Evet,
0: kendi
1: egoist.
0: solo çalışmaların biraz onlardan bahseder
1: Tabii.
0: misin? O grup kaç yılında kuruldu Egoist?
1: Egoist 1996 yılında
0: 96.
1: kuruldu.
0: Bir rock grubu olarak mı kuruldu
1: evet,
0: bu?
1: Aslında bir alternatif grup olarak
0: evet.
1: kurulduk. Sevgili Eser Taşkıran kurdu aslında, onun fikridir.
0: Hı-hı.
1: Ben orada solist ve şarkı sözü yazar olarak bulundum.
0: Kimler vardı mesela o grupta, onları da analım buradan.
1: Birçok kişi vardı, hepsini analım sevgili dostlarım. Barbaros Akbulut davuldaydı, Osman Coşkun bastaydı, sevgili Ömer Özgür gitarda, sevgili Serkan Özgen gitarda ve Eser Taşkıran klavyede evet. ve aslında grubun beynidir Eser.
0: Solist olarak bir tek sen mi vardın?
1: Sadece ben.
0: Sadece sen vardın.
1: Egoist.
0: Çok güzel. O yüzden mi egoist?
1: Tabii tabii.
0: Yok yok.
1: Sadece ben. Sadece ben.
0: Yok öyle birisi olmadığını ben çok iyi biliyorum.
1: İlk albüm hard rock tadında, böyle senfonik rock tadında bir albümdü. İkinci albüm Türk rock'u, Türk Anadolu rock tarzında.
0: Evet.
1: Gene senfoni ögeleri barındıran. Son albümde bir dünya rock'u tarzında bir şey yaptık. Üç albüm yarattık Egoist'le.
0: Sonra belli bir zaman sonra artık dağıldı.
1: Evet, dağıldığından ziyade herkes kendi kariyerine yöneldi.
0: Evet.
1: Ben de kendi kariyerime yöneldim.
0: Evet.
1: Bir yandan atölye, biliyorsun atölye
0: evet.
1: diye bir oluşum kurdum.
0: Atölyeden de bahsetmek istiyorum. Orada sen çok enteresan çalışmalar yapıyorsun. Hakikaten faydalı işler yapıyorsun bir kere yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Hem topluma faydalı, gençlere faydalı, bu işe gönül verenlere faydalı. Onlardan da detaylı konuşalım bence. O yüzden bir şarkı daha açalım
1: tabii,
0: ki konuşmak
1: çalalım.
0: İçin biraz vakit kazanalım.
1: Tamam.
0: Yine 90'larda da çok güzel çalışmalar yapmış olan, aslında kendisini oyuncu olarak ilk başta tanıdığımız ama son
1: müthiş
0: derecede
1: bir
0: müthiş bir şarkıcı. Yani kendine az üslubuyla, ben de kendisinin büyük bir hayranıyım.
1: Güzeller güzeli diyelim.
0: Sevgili
1: Zuhal Olcay.
0: Zuhal Olcay'ın.
1: Ben de
0: iyisin. Aranjesini iyisinin onu abi yapmıştı.
1: Onun
0: evet. Şarkı da yaptığı albümde.
1: Leyla Sun'a da sözleri
0: evet. O albüm de zaten o sene ortalığı sallamıştı. Her yerde çalan yegane albümlerden
1: muhteşem
0: bir tanesiydi.
1: Bir tosuna, tabii.
0: Şimdi o iyisini biz de çalmaya çalışalım.

0: Süper ya, çok güzel. Ya şarkı da çok güzel, değil mi?
1: Çok.
0: Çok aranjesi zaten muhteşem. Acayip. Onun Otunç'u da buradan rahmetle analım.
1: Rahmet
0: çünkü
1: ve saygıyla ve sevgiyle analım.
0: Gerçekten müziğimizin hani köşe taşlarından bir tanesi Onun Otunç. Ve özellikle de müzikalitenin yükselmesi ve yükselebilmesi adına verdiği mücadele, çabayı ben birebir şahidim. Ben 9 yaşındayken bir 45'lik plak yapmıştım. Çocuk şarkıcı olarak işte ben de öyleydim. Ve o plakta çalan müzisyenler arasında 4 kişilik bir orkestraydı. Şener Yurtatapan bas gitarda, Atilla abi, Atilla Özdemiroğlu ya keman ya flüt çalmıştı. Veysel Çadır davulda, piyanoda da Onun Otunç vardı. Ta o zamandan beri onu tanırım. O daha sonra ben çocukken mandolin çalıyordum ve parmaklarım küçük olduğu için mandolinle de çok yetenekliydim, başarılıydım. Onun abi bütün jingle'larda, reklam müziklerinde falan mandolin lazım olduğu zaman, o zamanlar çok kullanılırdı mandolin. Beni çağırdı stüdyoda, ben mandolin partisyonları ben çalardım. Öyle bir onunla tanışıklığım ve öyle bir hikayemiz var. Daha sonra 90'lı yıllarda da bir sürü albümlerde hem benim stüdyomda hem onun olduğu stüdyoda böyle birçok şeyi paylaştık. Anılarımız son derece yoğundu. O yüzden
1: mekanı cennet olsun.
0: Mekanı cennet olsun. Müziğimize neler kattığını herkes biliyor tabii. Bütün müzisyen arkadaşlarımızın en takdir ettiği aranjörlerden, müzisyenlerden biridir. Ama ben de yakinen hakikaten...
1: Çok şanslısın. Ben Onun Otunç'la çalışamadım ama tabii müziklerini bilmek bile onunla çalışmak gibi
0: evet,
1: oluyor aslında.
0: Evet, yani Sezen Aksu'nun bütün o şarkılarda bu kadar sevilmesi de tabii ki Sezen'in o acayip duygu yüklü ruhu tabii. Var, yeteneği var. Ama onları doğru aktarabilmek, en iyi şekilde aktarabilmek de önemli.
1: Her şarkıcının büyük bir şansıdır iyi müzisyenlerle çalışabilmek. Evet. Yani bu iyi müzisyenler her şarkıcının hocası olur.
0: Aynen öyle. Mesela bizim orkestramızda da bazı şanslı arkadaşlarımız var. Mesela Bahar Koçak bu konuda çok şanslıdır.
1: Bir ses.
0: Çünkü çok iyi bir müzisyen, evet. Eşi var. Eşi de Hasan Çiçek, keyboardlu bizim. Hasan Çiçek'e bir alkış alıyorum. Aynı zamanda vurmalı sazlarda da Ozan Gündemir için bir alkış rica ediyoruz. Kemanda Çağrınar için bir alkış rica ediyoruz. Nefesli sazlarda İbrahim Demirtan için bir alkış. Ve vokalde de Bahar Koçak bizimle beraber. Yani bu lafı onun için buraya getirdim. Bahar Koçak da şanslı müzisyenlerden bir tanesi. Çünkü eşi gerçekten çok değerli bir aranjör ve müzisyen. Zaten yani aranjör ve müzisyendeki V'yi atabiliriz belki daha sonra.
1: Yok, gerekli aranjör ve müzisyen. Biliyorsun aynı şey olmuyor bazen.
0: Şimdi o yüzden Bahar'dan bir lütfen şarkı dinleyelim mi acaba? Hep harika beraber çalalım, olur. Söyleyelim. Bakalım ne çalacağız, ne söyleyeceğiz.
1: Memnuniyetle.

0: Şilanay, Şilanay.
1: Ay.
2: Evet, teşekkür ederiz sevgili Bahar Koçak.
0: Ağzına çok teşekkür
2: süper. İşte böyle ailece müzik yapıyoruz hep beraber. Çok da keyifli oluyor. Şimdi devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Senin hayat hikayen nereye doğru gidiyordu? Egoist'ten sonra sen o atölye işine daha ağırlık verdin.
1: Egoist'ten sonra aslında hep öncesinde de çeşitli üniversitelerle çalışıyordum. Konservatuvarlarda.
2: Yani öğretmenlik gibi.
1: Öğretmenlik yapıyordum. Evet. Evet. Vokal hocalığı yapıyordum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile başladı. Sevgili Müjdat Hoca, buradan kendisine de sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum canım hocam sana. Onunla birlikte giden bir Müjdat Gezen hayatı var. 14 yıl bölüm başkanlığı yaptım. Sonra birçok akademide çalıştım. Arkasından kendi okulumu açmak istedim. Kendi müzik atölyemi açmak istedim. Atölyemi açtım. Atölyem Meltem Taşkan'ı açtım. Ve orada müzik yapmaya pek hayatı boyunca imkanı olmayan, yapamayan, sıra gelmeyen, mesleğinden dolayı, ailesinden dolayı, hayatın getirilerinden dolayı buna imkan bulamamış insanlara aslında bir kapı açmak istedim. Yeni bir kapı, farklı bir kapı. Hani bütün kapıların kapandığını düşündükleri bir anda bir kapı var burada demek için onu açtım. Çünkü gerçekten müzik yapamayan insanların ıstırabının farkındalığını yaşayan biriyim ben.
2: Ha, evet.
1: O yüzden çok mutluyum. 7'den 77'ye Barış abinin deyimiyle öğrencim var, dostlarım var diyeyim. Onlara dost diye bakıyorum. Onlarla birlikte müzik yapıyoruz.
2: Süper. Süper.
1: Sahneye çıkıyoruz.
2: Süper. Şimdi mesela onlarla ne gibi böyle gösterileriniz, konserleriniz, workshoplarınız neler yapıyorsunuz onları da soracağım.
1: Tabii ki.
2: O zaman ama seninle zaten program yapmak güzel. Her şey seninle daha güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sevgili Meltemciğim. Re minörden çalıyoruz galiba değil
1: sevgili
2: mi?
1: Sevgili hocam Melik Kibar'ın da ruhu şad olsun.
2: Evet, ona da. Ya,
1: onun için gelsin.

0: Herkesin eline sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
0: Meltem'cim senin de yüreğine, sesine sağlık. Meli abinin de gönlüne sağlık.
1: Kıymetli hocam benim ustamdır. Saygıyla ve sevgiyle anıyorum. O da çok önemli bir ustadır.
0: Evet, çok önemli bir ustadır.
1: Müthiş
0: senin,
1: bir ustadır.
0: Onunla da yaptığın çalışmalar.
1: Uluslararası festivaller.
0: Uluslararası
1: festivallerde.
0: Onlardan biraz bahseder misin? Neler?
1: Tabii. Sevgili Figen Çakmak'la tanıştım. 1990 yılı daha epeyce minnak bir kızken. Beni uluslararası festivallere götürdü sağ olsun. Eserle beni, eserle yaptığımız parçalar. Önce bir grup kurduk. GP diye. Sevgili Ali Otyam'la birlikte. Evet. Onu da sevgiyle anıyorum buradan. Öpücüklerimi yolluyorum. Eser, Ali Otyam, ben bir grup kurduk. GP. Grup P, grup GP. Birçok uluslararası festivale gittik. 40'a yakın festivalde ödülümüz var.
0: Hangi festivaller?
1: Sopotu var, Bulgaristan var, Rusya var, White Nights var, Polonya var, İngiltere var, Fransa var. Süper. Fransa'da Distant Accords Award diye bir ödül aldık 1996 yılında. Bu festival Oscar'ı deniyor buna. Ciddi bir ödülü, daha önce Celine Dion da almış. Festivallerdeki başarılara göre veriliyordu. Çok festival gezdim yani. Uluslararası çok gezdim.
0: Peki o festivaller hala aynı yoğunlukta yapılıyor mu dünyada, Avrupa'da?
1: Bazı festivaller yapılıyor.
0: Bazıları yapılıyor.
1: Ama
0: bizim katılımımızda aynı yoğunluk var mı?
1: Çok fazla yoğun değil. Çünkü eskiden memleketler, ülkeler, her ülke hangi festival yapıyorsa ona bir bütçe ayırırdı. İnsanları çağırdı, davet ederdi. Uçak ücretlerini, konaklama ücretlerini falan ülkeler öderdi.
0: Festival yapan ülkeler. Şimdi eskisi gibi...
1: Artık kendi paranla ancak gidebiliyorsun. Buna biz mesela genç insanlardık. Kendi paramıza gidebilecek durumumuz yoktu. Sponsorlarımız vardı.
0: Tabii.
1: Şimdi artık tabii öyle bir durum gençler için söz konusu değil.
0: Evet.
1: O değil yani, şuradan şuraya gidebilmek pek söz
0: yani
1: konusu
0: eski
1: değil.
0: Eski Avrupa'da da o eski festivallerin tadı kalmadı artık.
1: Evet, kalmadı. İşte
0: başka yerlere doğru her şey ilerliyor. Yani müzik de aynı şekilde öyle.
1: Benim umudum Türkiye'deki festivallerin tekrar canlanması. Mesela seninle tanıştığımız Kuşadası Festivali.
0: Kuşadası Altın Güvercin.
1: Altın Güvercin.
0: Evet.
1: Onun tekrar büyümesi, çok büyümesi. Çeşme.
0: Evet, Çeşme vardı. Akdeniz.
1: Ne güzel.
0: Yani işte TRT'nin yaptığı yarışmalar vardı. Mesela
1: Altın Anten.
0: Altın Anten vardı. Toplu yine müzik yarışması vardı. Daha da eskisi. Esmeray'ın Unutama Beni'si oradan çıkmış bir şarkıdır. Ondan sonra Altın Anten belki tekrar yapılır ya.
1: Altın Anten ne güzel yarışmış.
0: Çok güzel.
1: Ankara'ya giderdik, Orhan'da kalırdık.
0: Hem öyle, Altın Anten'de ben son bundan 15 sene önce falan, 2000'li yılların başında da yapıldı. İstanbul'da yapıldı.
1: Yapıldı mı?
0: Oralarda ben görevliydim. Müzik koordinatörü olarak. Tabii
1: ne güzel.
0: Çok keyifliydi.
1: Çok doğru bir kişiye gitmiş.
0: Yine TRT'ye buradan seslenelim.
1: Valla Altın Anten yarışmasını isteriz.
0: Evet, ihtiyacımız var müzisyenler
1: büyük
0: olarak.
1: Büyük bir yarışmaydı.
0: Çok güzeldi. Ve, çok da güzel eserler çıkıyordu.
1: Ve nasıl bir prodüksiyondu ki TRT'nin yaptığı. Bir kere biz Ankara'ya gidiyorduk biliyorsun. Orada karşılanıyorduk.
0: Tabii.
1: Harikulade bir organizasyon. Zaten hiç yanlış yapılmaz TRT'de. Ve buradaki yaptığın kayıtlara kadar senin stüdyonu belirliyordu. Bu kadar saatiniz var. Enstrümanlar şunlar gibi. Onların bile ödemesi yapılıyordu.
0: Son derece profesyonelce hazırlanan bir yarışma.
1: Umarım tekrar olur.
0: İnşallah. İnşallah. Şimdi Ünzile'yi söyleyeceğiz beraber.
1: Kadınlara erkeklerin en çok uygulayacağı şiddetin sıkıca sarılmak olduğunu, olmasını istiyorum.
0: Ne
1: kadınlar yaşasın istiyorum.
0: Yaşasın.

0: Süpersin Meltemciğim. Sağ olasın. Yüreğine sağlık.
1: Çok
0: nefis şarkılar.
1: Evet. Konu beni ve, çok üzüyor.
0: Her şarkı bir şeyler anlatıyor tabii. Ve bu anlatımlarla beraber bizim bugünkü bölümümüzde yavaş yavaş sonuna doğru geldi. Sen o kadar güzel şeyler söyledin. Hem şarkılarla söyledin hem anlattığın konularla. Dolayısıyla geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum sana. Ayaklarına sağlık.
1: O güzellik bana ait.
0: Seninle ben teşekkür birlikte ediyorum. Müzik yapmak hakikaten mutluluk verici bir şey.
1: Seninle ve sizlerle olmak çok güzel. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum hepinize.
0: Teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Efendim 90'lar akustik burada sona eriyor ama güzel bir şarkıyla kapatacağız. Barış Manço'nun nefis böyle bir şarkısı. Hal halı söyleyeceğiz. Onunla sizlere veda edeceğiz. Haftaya da yine çok değerli bir konumla karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın. Ve Meltemciğim sen son olarak söylemek istediğin bir şey varsa tabii ki söyle.
1: Göğe selam diyorum ve bu parçanın harika aranjmanı için sevgili kardeşim Eser Taşkın'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. O bana asıl sevdiren odur bu şarkıyı.
0: Eser'e ben de buradan sevgilerimi yolluyorum, onu öpüyorum.
1: Bir Barış Manço timidir aslında.
0: Evet.
1: Tek
0: evet.
1: Başına. Ona da buradan selam
0: Barış abiye de
1: Göğe
0: selam. Sevgiler, selamlar.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı. Sahneyi tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldi.
0: İşte sana geldim.
2: Ya dinle, dinle. Sarılaydım bekle. O kelepçe vursunlar ayağımla.
3: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler. Pazartesi TRT Müzik'te.

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, yine bir Türkülerle Turan programıyla karşınızdayız. Turan ellerin bütün yurtlarını türkü türkü gezdiğimiz, uzak yakın akrabalarımızın türkülerini, şiirlerini, ezgilerini seslendirdiğimiz, onlara her gün ulaşamasak da yad ettiğimiz bir programda birlikteyiz. Bugün gönül yurtlarımızdan Türkiye'ye çok yakın ama aramızda da Karadeniz'in olduğu çok güzel bir Türk yurdundan, Kırım'dan türkülerle beraberiz ve Kırım Türklerinin güzel sesli sanatçısı Tamila Balkılıç Hanımefendi bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz.
1: Sağ olun.
0: İyisiniz.
1: Çok

0: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Ben de iyiyim. Efendim, Kırım bu programın en önemli konularından biridir. Çünkü Kırım son 100 yılda dışarıya pek çok göç vermiştir. Bu sürgünlü olmuştur. Ve Kırımlıların, Kırım Türklerinin, hatta onlara Tatar da deriz, türkülerinde sürgün, göç, acı gibi kavramlar çokça fazla işlenir. Hareketli türkülerinde bile bunları görebiliriz. Bir de türkülerle Turan dedik. Turan ellerinin bir mottosu, bir sloganı, bir öğretisi vardır ve en yaygın sözlerden biri olmuştur 100 yılı aşkın süredir. O da Gaspıralı İsmail Bey'de ondan çıkmış ve artık Türk dünyasına mal olmuş söz: dilde, fikirde, işte birlik. Programımızın da konusu olarak biz dilde, fikirde, işte birliğe bir de müzikte ve türkülerde birlik olarak da ekleme yapabiliriz. Güzel bir Kırım türküsüyle başladık. Şimdi başka bir Kırım türküsüyle devam edeceğiz. Tan Yıldızı.

0: Evet efendim. Kırım türküleri içerisinde beni en çok duygulandıran budur. Bunu da söyleyeyim. Yıllar önce öğrenmiştim bunu. Ama yine hep bu programda benim böyle bir kaderim var. Asıl ana yurdu orası olan kişilerin türkülerini onların karşılarında söylemek gibi bir zor durumdayım. Umarım fena da olmamıştır. Fakat Tamile Hanım bize o güzel sesiyle daha başka Kırım türküleri de söyleyecek. Evet Tamile Hanım, şimdi bize hangi türküyü seslendireceksiniz?
1: Vatan Hasreti, o belli bir eserlerden birisi. Bizim çok ünlü bir ses sanatçımız Susana Mehmetova'ydı. O onu çok seviyordu. Bana da yakın olduğu için mevzusu, o yüzden onu seçtim.
0: Çok güzel. Ben de biraz önce seslendirdiğim Tan Yıldız adlı türküyü Suzan Hanım'dan dinlemiştim. Onu da
1: Evet.
0: yad etmiş olalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Buyurunuz.

Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, Türkülerle Turan programındayız. Bugün gönül yurtlarımızdan, biraz da gönül sızılarımızdan Kırım'dayız. Kırım'ın kullanılan bir eski bayrakları gök bayraktır. Doğu Türkistan'ın da aynı şekilde gök bayraktır, mavidir. Kerkük'ünde, Kıbrıs'ında, yani Türk dünyasında dört tane bizim gök bayrağımız vardır. Hepsinden de biraz sızımız vardır. Hepsine de buradan selam diliyorum. Şimdi ben Kırım benim için çok özel bir coğrafya. Gerek türküleriyle, gerek Türkleriyle orada hem Yalıboyu hem de çöl tarafı olarak müzikal yapısını bazen ikiye ayırırız. Birbirinden nüans farklılıkları vardır. Derslerde de böyle anlatırız bunu. Fakat gerek Türkçesiyle gerek müzikal yapısıyla da Türkiye'yle çok yakınlık arz eder. Bir gün bir beyit yazdım. Daha sonradan o çok beğenildi. Ben de onu besteledim. Şiiri de biraz genişlettim. Şimdi size onu seslendireceğim. Kırım'a duyduğum sevgiyi, muhabbeti belki bu türküyle onların gönüllerine de işleyebilirim.

0: Evet, Kırım'a böyle duygularımız var Tamila Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ
1: Çok
0: olun.
1: güzel.
0: Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugün Turan yurtlarından Kırım'dayız. Kırım türküleri seslendiriyoruz. Konuğumuz da Kırım türklerinin güçlü sesi Tamila Balkılıç hanımefendi.
1: Teşekkür.
0: Şimdi sıradaki türkü Ey Güzel Kırım. Bildiğiniz üzere Türk dünyasının pek çok yerinde çok sevilir. Türkiye'de de çok söylenen bir türküdür. Biz sevdiklerimizi güzellikleriyle överiz. Bir yarı sever gibi, bir evladı sever gibi şehirlerimizi, yurtlarımızı da öyle severiz. Adını da türkülerinde öyle yakarız. Ey güzel Kırım gibi, güzel Türkistan gibi ya da güzel İzmir gibi içinde bulunduğumuzda şehir. Şimdi onlardan birini Kırım türkülerinin en popüler, en çok sevilen, belki de en bağır yanık türküsünü de Tamile Hanım'la birlikte seslendireceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Biz türkülerimizi söyleyeceğiz. Doğu Türkistan'dan Macaristan'a kadar, Yakutistan'dan Kerkük'e ve Kırım'a kadar bunları söylemeye devam edeceğiz. Onları hep yad edeceğiz. Efendim, programımızın sonuna geliyoruz. Bugün de bize ayrılan süre türkülerle, Türk dünyasından etkilerle son buldu ve şimdi Tamila Hanım'dan bir Kırım türküsü daha dinleyerek sizlere veda edeceğiz. Şimdi ne söyleyeceksiniz efendim?
1: Gidene bak, gidene.
0: Tamam.

0: İyi akşamlar değerli TRT Müzik izleyicileri.
1: Evet, Blue Rondal Atırka. Uraz sende söz.

0: Bravo Uras, Ozan ve Şenova. Efendim değerli izleyiciler, şimdi bu caz, 9-8'lik cazdan sonra kendi ülkemize yani müziğimize dönelim. Merhum maestro Tamburi Cemil Bey'in muhteşem bir eseri var. Tabii çok bütün eserler muhteşemdi ama şimdiki çalacağımız eser 2-4'lük Nicris Sirto. Burada 2-4'lüğün içerisinde tabii ki yine biraz caz ruhunu, cazı anımsatan improvizasyonlarımızla, arkadaşlarımızın yapışığı doğaçlamalarla biraz böyle batıya gideceğiz, bize geleceğiz, ikisinin arasında gidip geleceğiz ve ortak bir noktaya yakalayacağımızı umuyorum. Öyle değil mi arkadaşlar?
1: Aynen.
0: O zaman
1: Aynen.
0: Nicris Sirto. Giriyoruz. 3, 4.

Evet, değerli izleyiciler, sanıyorum biraz daha kendimize geldik bu Nicklis Sirto ile. Yine Dave Brubeck'in Blue Ronda Alaturka albümünden Take Five'ı seçmiştik, 5-8'lik. Şimdi onu çalalım, Take Five.

Evet, değerli TRT Müzik izleyicileri ve dinleyicileri, programımıza devam ediyoruz. Yine bir Türk müziğinden, şark müziğinden, Kuzey Afrika müziğinden esinlenen bir müthiş bir caz sanatçısı, müzisyeni, trompet üstadı Dizzy Gillespie. Efendim, Dizzy Gillespie Tunus'a gittiğinde Tunus'un o sihirli gecelerinden esinlenerek o meşhur, halen hit olan, dünyada hit olan eserini A Night in Tunisia besteler. Biz de bunu tabii ki Türk müzisyenleri olarak

ruhumuzla o parçayı kendimize göre yorumlayacağız. Daha doğrusu arkadaşlarım çalacak ve improvizasyonları, doğaçlamalar yapacak. Enat in Tunisia, Dizzy Gillespie efsane bir caz trompetçisi. Tabii ki Miles Davis de bir efsane, halen öyleydi. Nurlar için ne yazsın, ama bunun yanında sayabileceğim tabii ki başka caz trompetçi üstadları da unutmadan geçmiyorum. Mesela geçmeyelim, Chet Baker. Biliyor musun, Chet Baker'la bir maceram vardı. Ta İtalya, Kuzey İtalya'daki Genoa Jazz Festivali'nde ben o zaman Family of Percussion'da üyeydim. Percussion çalıyordum. Demiş ki, getirin şu velede şuraya bakalım, bu Türk. Bizde oryantal nameler, soundlar bırakabilecek mi? Ben tabii titreyerek, çünkü Chet Baker'ın bir özelliği var, değerli seyirciler. Sevmediği bir tonu çalan müzisyen kim olursa olsun sahneden kovarmış böyle. Hem de hakaret edercesine. Bunu bana söylediklerinde ben titreyerek, böyle korkarak sahneye çıktım. Neyse, azar işitmeden bir parça çalıp sahneden aşağı indik. Neyse, ruhu şad olsun. Dizzy Gillespie'nin de, Miles Davis'in de ve Chet Baker'ın de. Ve tabii ki diğer üstadların da. Evet, A Night in Tunisia.

0: Teşekkürler. Ağzınıza elinize sağlık.
1: Sizin de efendim.
0: Ozan Musluoğlu, Uras Kıvaner ve Şenova Ülker. Efendim iyi geceler ve tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, tabii ki sağlıklı, sıhhatli günler, geceler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyor.
1: Asırlık Ezgiler Salı TRT Müzik'te.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz.
0: MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Hoş geldiniz TRT Müzik ekranlarına. Bu haftaki ümitli şarkılarda çok sevdiğim, çok tatlı ve senlerde muhabbetimizi hiç eksik etmediğimiz Reyhan Karaca konuğum. Hoş geldin Reyhan'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımla tekrar oturup sohbet etmek için ve görüşmek için şahane vesileler bunlar bizim aynen için biliyorsun.
1: Aynen öyle. Birlikte şarkı söylemek çok zevkli seninle.
0: Beraber sahne de yapıyoruz
1: seninle. Ümit Sayın Reyhan Karaca şarkılarla TBT programlarımız evet. Var. O yüzden antrenmanlıyız birlikte.
0: Evet galiba, evet. İki saat aralıksız program yapıyoruz ve hiç öyle. Ben sıkıldığımızı hatırlamıyorum.
1: Çok eğleniyoruz.
0: Bugün de böyle bir su gibi akıp geçecek gibi bence geliyor bana.
1: Bence de.
0: Tabii 20-25 sene oldu değil mi seninle tanışalı? Ama son 15-6 yıldır.
1: Ne zaman tanıştık? 98 falan mıydı?
0: 97-96.
1: Senin albümlerinin daha hazırlandığı falan filan evet, zamanlar.
0: Neredeyse 30 yıl olmuş ya. Zaman nasıl?
1: Biz hala şahaneyiz, boşver.
0: Çok güzel. Takip ediyorum sürekli. Ve yeni single'lar çıkıyor. Yeni evet. Gün saçların bir kere çok şahane olmuş. Çok beğendim.
1: Biliyorum, beğendim.
0: Yani kısa çok yakışmış ama sana evet, hakikaten. Evet. Ama yani o biliyorsun insan enerjisini değiştiriyor. O saç olayı biliyorsun. Özellikle hanımlarda özellikle de tatlı
1: aynen,
0: duruyor.
1: Aynen, değişiklik iyidir.
0: Evet. Şimdi acaba şöyle geçmişe gittiğimiz zaman çok tatlı şarkılar var. İnanılmaz güzel hitlere imza attım ve bunları da konuşacağız tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet.
0: Acaba diyorum ki güzel senin o geçmiş yıllara gittik. O güzel böyle bir tren rayında olan bir klibin vardı.
1: Sevdik seni.
0: Evet evet. Düdükleri anda. Acaba onu söylesek mi beraber? Ben de vokal yapacağım. Dayanamam bak söyleyeyim.
1: Yapmazsan söylemem zaten. Tamam. Hadi beraber söyleyelim.
0: Hazır mıyız?

0: Vay be, helal
1: vallahi
0: olsun.
1: Vallahi tabanca gibi teşekkür ediyorum vallahi hepinize.
0: Çok güzel bir şarkı. Vallahi 30 seneyi devirdi. Helal olsun. Bundan sonra da daha gider yani. Çok şükür. Bence tabii ki de. Bu şarkıyı değil mi?
1: Sözler
0: kimler yazdı?
1: Zeynep Talo, Feyyaz
0: Müzik,
1: Kuruş.
0: Feyyaz Kuruş canım benim.
1: 90'lara imzasını atan adam Feyyaz Kuruş. Hepimizde bir emeği var. Yılmaz. O yüzden de ona da selam gönderelim buradan.
0: Feyyaz'a gönderiyoruz. Tabii ki ama senin Mustafa Sandal'ın da vokalleri falan var. Ben duyuyorum onu yıllardır duyuyoruz da bilmiyorum. Belki fark etmeyenler olabilir.
1: Ya ilk albümünden beri Mustafa'nın ben vokallerini
0: Mustafa
1: de yaparım.
0: Mustafa çok tatlıdır tabii. Mustafa Sandal'a da tabii
1: Mustafa
0: çok selamlarımı söylüyoruz.
1: Evet.
0: Canım benim kaç yıl oldu ya görmüyorum. Sen de şanslıyız en azından biz değil mi? 10 yıl önce görüştük ya.
1: Evet,
0: çok şükür.
1: Evet.
0: Mustafa'ya da bazen zamanla çağır zaman gidiyorduk bir şey olduğu zaman.
1: Çok kıymetli şarkıları var onun da. Bende de şarkıları var, kıymetli şarkıları var. Onlardan bir tanesi Gidesim Gelmiyor biliyorsun.
0: O da var. Ama yani bizim dönemimizde gerçekten birisi bir albüm yaptığı zaman hemen yakınında sözleri bestekarlar arkadaşları varsa hemen bir değil mi bir araya gelip
1: kolektif
0: nasıl bir enerji çıkartırız gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bu çok tatlı bir şeydi. Biz o dönem gerçekten o dönem yaşadığımız için çok şanslıyız.
1: Tabii vokallere gidiyorduk yani. Tabii. Hiçbir şey beklemeden. Herkes birbirine vokale gidiyordu.
0: Ben daha yakın zamanda benden

0: Denize gittim. 13 şarkı back vokal yaptım.
1: Back vokalistik hayatında bile bu kadar vokal yapmamışımdır canım benim. Bu en son bir güzel bir koleksiyon albümü yapmıştı. Çağırdı gidemedik. Bayağı hani bizim eski stil. Biz aynen. De mesela hani birer tane duble destek. Sonra tiersleri yapıyoruz. Tierslerin pestlerini aşağıdan yap. Eğer başka bir ses
2: ararsan. Pestlerin
1: dublelerini
2: yap.
1: Tabii yap. Oo. 8 kral 10 kral.
2: Zevkli iş ama zevkli. Çok iyi. Senin için çok zevkli iş.
1: Bizim için bu. Bir çocuğu Luna Park'a bırakmak, bir oyun parkına bırakmak aynen. Gibi bir şey. Hiç sıkılmadığımız bir nokta.
2: Aynen.
1: Hiç sıkılacağımızı zannetmiyorum ben. 35 yıl geçti ama ben de hiç.
2: Analog her zaman iyiydi ya. Yani böyle canlı orkestra. Tabii. Analog her zaman her şekilde iyi yani.
1: Düşünürsen senin televizyon maceran da vardı.
2: Evet.
1: TRT'yle. Oralardan. Ki sen
2: ben ilk
1: TRT'yle
2: başladım hayatıma.
1: Değil mi?
2: Müzik hayatıma. TRT. Çocuk kurosuyla.
1: Vay be. Anlat ya dinliyorum ben.
2: Ya 8,5-9 yaşındayken İstanbul Radyosu Çocuk Kurosu'nu kazandım biliyorum. Ben. İlk orayla başladım. Sonra konservatuvar. Sonra yine TRT. TRT'ye programlar yaptım falan. TRT onun için benim için çok önemli.
1: Benim de çocukluğumuzdan beri. İlk aşkımız.
2: İlk aşkımız evet.
1: Demin söyledin gidesim gelmiyor dedin ya. Bir sahnede beraber bakıyoruz. Çok evet, büyük coşkuyla. Yerimizde duramıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi aynı enerjiyi karşı tarafa bir geçirsek mi acaba?
2: Haydi söyleyelim.

0: Helal be. Vallahi bravo. Teşekkür ediyoruz orkestramıza da. Hakan Yeşilik Orkestrası teşekkürler ediyoruz. Sağ olsunlar. Peki bu şarkı kimler yazdı?
1: Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu şarkı Mustafa Sandal bestesi. 2000 yılındaki Yaman Olacak albümünde vardı. En son giren şarkı bu. Yani var ya biz sizden hep şarkı istiyoruz da. Dur bitsin repertuarın ondan sonra ben bir bakayım. Falan işte onlardan bir tanesi hakikaten 12'den vurdu.
0: Ama şeyde Orhan Gencebay'ın da
1: evet, güzel bir hook çok iyi. Evet.
0: 45 yıllık 50 yıllık çok güzel bir imza var orada. Orhan Gencebay'a selamlar olsun buradan.
1: Orhan abimize de sevgiler gönderelim.
0: Bu arada seninle hep sohbet ediyoruz. Söz beste konusunu. Ümit bir şeyler yapalım. Ama bu arada senin de yazdığın, başladığın ben biliyorum seni. Söz beste değil mi?
1: Yani çıkmış olan bestesi bana ait şarkılar var. Saadettin Dayıoğlu'yla birlikte yazdığımız.
0: Saadettin'cim evet.
1: Saadettin'im canım çok güzel sözler öpüyoruz yazıyor. Seni. Evet. Şimdi yeni yeni de sözler de başladım yazmaya. Hatta bir iki sana soruyorum. Şuraya şöyle mi yapsam, burayı böyle mi? Profesyonel soracaksın her zaman. Öğretici önemlidir yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok güzel yani, şarkılarım var. Bildiğin bir şey çünkü.
0: Güzel tatlı müdahaleler gerekiyorsa bir yere, bazen çünkü bir eser alırken bir şey eksik duyabiliyoruz, onu hatırlayamayabiliyoruz. Orada işte arkadaşlar devreye girebiliyor.
1: Sen bir şarkında beat yok bunda demiştin de beat yazmak lazım tabii, demiştin. Tabii, şimdi onun üstüne çalışıyorum hala.
0: Ya, bir şarkının iskeletini oluşturmakla ilgili üzerinde o kadar çok idman yaptık ki. Yani arkadaşlarımız, evet. Stüdyoda evet. Çalıştığımız aranjör arkadaşlarımız yaptık ki. Artık onun böyle bir tatlı bir akışı var. O akışı bozan herhangi bir şey olursa oraya bir ilave ya da bir daha etkiyi arttıracak herhangi bir şeyi yapabiliyoruz. Onlar çok tatlı müdahaleler. Orada da ben çok eğleniyorum. En sevdiğim bölümlerden
1: bir tanesi. En güzel yaptığın şeylerden biri aslında.
0: Teşekkür ederim. Bu arada bizim tabii ki senin de benim de bir back vokal geçmişimiz var. Senin evet. Back vokaline baktığımız zaman bir Zerrin Hanım, Zerrin Özer.
1: O benim canım. Ben? Zerrin Özer Türkiye'ye gelmiş en iyi, en önemli seslerden biri. 7 yıl vokalistliğini yapmak ve tabii. Yakınında olmak, onun çocuğu gibi yetiştirmesi beni. Şu anda bir başarım varsa ondan öğrendiğim şeylerle çok hala şey. Varım. Hala varım dediğim Zerrin Özer'le tabii. Çalıştıktan sonra da hala
0: tabii,
1: varım.
0: Tabii.
1: O yüzden benim için çok önemlidir Zerrin Özer.
0: Senin şu yaptığın da çok önemli bir şey. Çünkü 7 yıl vokal yaptın ama asla unutmayıp o gelen geçen o değeri, o tatlılığı anmak, onu vefa değil mi? Yani vefa çok önemli
1: yani
0: bir şey.
1: Yani ilk albümü çıktıktan
0: biz
1: sonra da devam ettim.
0: Biz unutmuyoruz.
1: Ben
0: biz
1: vokal
0: güzel aşılandık
1: evet
0: 90'larda değil mi? O sevgi, müthiş o ilgi, canı gönülden verilen sevgi insan unutamıyor.
1: Bir de insanlar hani vokalden solistliğe geçince hani artık solist oldum ben vokal yapmak istemiyorum durumu var ya. Ben onu hiç yaşamadım. Ben albüm çıktıktan sonra da vokal yapmaya devam ediyorum. Bugün istese yine gider vokal yaparım yani. Evet. O kadar özel benim için Zerrin Özer.
0: Zerrin Özer'e selamlarımızı ilettik
1: onu
0: değil mi?
1: Onu sarılıyorum, onu çok seviyorum.
0: Back vokal deyince benim back vokal yaptığım çok tatlı Harun Kolçak.
1: Canım.
0: İlk vokalistini yaptım.
1: Canım.
0: Benim ilk bestemi seslendim yaptın değil mi? Ben 92'de yapmıştım
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet.
0: Çocuktuk daha o zamanlar 22 yaşındaydım. Ama benim ilk defa beste yapıp da cesaret bulup Harun abi artık dinletmem lazım. En azından onun bir fikrini alayım diye girişmiştim. Ve onun birkaç şarkım çok hoşuna gitti. Ve bir tanesinde Gir Kanıma Müptelayım Sana'nın oldu. Onunla Tuş'la yaptıkları albümden sonraki albümdü. O albüme girdi bir şarkım. O kadar mutlu oldum ki elim ayağım birbirine karıştı yani. Bir tane Harun abiden şarkı söylesek. Çok güzel söyleyelim. Şarkılarından Yarımda Kal. Çok seviyorum o şarkıyı.
1: Ben de bayılıyorum o şarkısına.
0: Harun Kolçak eserlerini.
1: Eşlik edebilir
0: çok
1: mi sana?
0: Çok yaşa. Tabii canım.

0: çok yaşa harika olacak.
1: Ne acayip zamanlar değil mi?
2: Yani biz Harun'la ekstra orkestrada da birlikte çalıştık enstrümanlar çalarak. O bas gitar çalıyordu. Ben kemane çalıyordum. İşte Metin gitar çalıyordu. Ekstra orkestramız vardı. Harun'la son zamanlarda çok görüşüyorduk ve seni çok seviyordu.
1: Canım benim canım. Çok çok rahmetli güzel tatlı şeyler öğrendik tabii ki. Hoş sohbetler, hayata dair bilgiler. Evet. O tabii aslında bas gitaristi ve senelerce Aşkın Rengi ile beraber Sezen Aksu'ya vokal yaptılar. Ve senin asıl müzisyenliğinden bahsetmek istiyorum. Tabii söylüyorsun pop şarkıları vesaire ama bayağı bir koca bir okul bitirdin. Ve tabii ki bir enstrümanın da var.
2: Evet. Bugün aradı Ümit beni. Telefonda. Acaba senin kemaneni getirsen de biraz bir şeyler yapsak mı dedim. Yani. Elini taşıdım. Kemane işinde dedim nasıl çıkaracağım? Akordu telleri yerinde mi değil mi?
1: Bir de ev taşıdım bugün falan. Telaşı düşürmek istemedim seni. Telaşı düşürmek için istemedim. Ama yani kaç senelik bir okul bitti Allah'ını seversen bir söyle ya.

0: Şöyle 10 yaşına girdim İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı.
1: 10 yaş.
0: Türk Halk Müziği çalgı eğitim bölümüne girdim. 11 sene kabak kemane yani öğrencisi olarak Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk Müziği hepsi iyi bir
1: Not
0: not
1: okunuyor.
0: istim, iyi bir not istim. Not okuyorum yani.
1: Tabii.
0: Ama işte enstrüman bıraktığın an hemen sana küsüyor. Yani hiç
1: Evet, değil mi?
0: bırakmayacaksın o işi.
1: Çok şükür ben 20 yaşında ona karar verdim. Gitar mi aldım ya. Yani bir buçuk sene o zamanlar Sezen beni Timur Selçuk'un dershanesine göndermişti. Sağ olsun Gökçen Taşkıran klasik gitar eğitim. 1,5-2 yıl gitmiştim. Ama çok büyük disiplin istiyor. Bir de beste söz yazınca enstrüman da olunca ben onu fark ettim. Ya gitarı mı çalacağız, eseri mi
0: Kafayı bölmeyi
1: çıkartacağız? O
0: öğreniyorsun.
1: çok fena
0: Çocuk
1: bir şey.
0: yaşta kafayı bölmeyi öğreniyorsun.
1: Kapatıyor kendini
0: Ben
1: eseri.
0: yıllar sonra Zerrin Özler'e çalmıştım yani 21'li yaşlarda. Elim ayağım titriyordu
1: Değil
0: daha
1: mi?
0: okulda öğretmendim ama yine de böyle elim ayağım titriyordu. Klasik kemençe çalan yerleri, Ahmet abinin yerlerini bana çaldırmak istemişti
1: Üç
0: Zerrin.
1: telli miydi o? Ben şey
0: Dört
1: biliyorum, dört telli bir
0: telli
1: de. Üç telli olan mı bize ait? Tam öyle bir şey hatırlıyorum
0: üç
1: Türkiye.
0: telli olan
1: Bizi,
0: klasik
1: klasik
0: kemençeden
1: kemençe değil
0: bahsediyorsun.
1: mi? Değil
0: İzel'in
1: mi?
0: çaldığı klasik
1: Ha.
0: kemençe.
1: Güzel de onu
0: Anladım,
1: çalıyor.
0: anladım gözlerden söyleyecek
1: Değil mi?
0: söylemedi. Yani öğretim görevlisi olarak devam ettim. Sonra da
1: Evet.
0: işte hayat böyle bizi buralara kadar getirdi.
1: Çok iyi geldik ama hiç fena
0: Çok iyi ki
1: değil.
0: bence de çok iyi geldik.
1: Bir de ben senin de evine gidip geldim. Tabi oturuyoruz çay kahve, repertuar çalışıyoruz, provalar yapıyoruz. Ev, her yerde kediler kanıyordu. Bu çok tatlı böyle yüzü bir şey olan vardı
0: Ay
1: sarışın. Adı neydi ya?
0: Garfi. Sarışın yeşil gözlü.
1: Çok yakışıklı ama değil
0: Çok
1: mi? Çok
0: yakışıklı. Brad Pitt,
1: yakışıklı.
0: evin Brad
1: Bu Brad Pitt. Bir
0: Pitt'i
1: tane daha vardı ama ben
0: o.
1: hatırlıyorum.
0: Duman var. O da British. O da
1: Aa.
0: ama böyle Tiger yani. Bir tane de sokak kedimiz var tabii.
1: Yani
0: Aralarında belli
1: bizim ev
0: numune.
1: de öyle
0: Nazar
1: ya.
0: gibi.
1: Çok seviyoruz. Hayvan nasıl sevilmez ki yani? Çok
0: Hayvanlar
1: tatlılar.
0: bizim hayatımızın
1: İnsanın bir de içeride evin içerisindeki enerjiyi de değiştiriyor ya. Bütün o
0: vicdanını
1: negatifi.
0: sorguladığım bir şey
1: Yaptılar.
0: o yani onun herkese tavsiye ediyorum sokaktan sokak hayvanı alıp bakın ya.
1: Stüdyo o kadar şarkılar, albümler geçti. Hiç böyle seni çok uğraştıran bir şarkı. Ya şunun bir türlü sözü bitmiyor. Melodisinde bir eksiklik var. Ya da albüm bitirdik ama hala bir şarkı eksik. Kaç
0: Hangisi
1: kere değil mi?
0: ya? Oh, yani o.
1: Çok
0: Sevdik
1: fena.
0: sevdalandık bile en son
1: Değil
0: yani bana
1: mi?
0: tabii.
1: Benim ilk albümde de öyle oldu ya. Her şey hazırladık. Gül beyaz gül, her şey, bütün şarkılar
0: Bir
1: hazır.
0: abir yok, bir abir
1: Son
0: yok.
1: illa daha da
0: Abir,
1: iyisi olacak değil
0: abir
1: mi? Daha da
0: yani.
1: iyisi olacak. Ya
0: Var öyle
1: benim
0: şarkıları.
1: var deme çok tehlikeli.
0: İşte gidesim gelmiyor son gelenlerden.
1: Değil mi?
0: Okuması en zor olanlardan bir tanesi işte Gölge Çiçeği ve İki Gözüm. Onu okumak yani o yaşlarda hissederek okumak bile. Şimdi okusan farklı okursun ama o zaman
1: Değil mi o
0: tabii de
1: zamanlar?
0: 20'li yaşlarda acı daha az ya.
1: Öyle mi
0: Ama
1: diyorsun? Ama
0: yine
1: çıkar,
0: de
1: enerji çıkar
0: ciğerden
1: ya.
0: çıkıyor
1: O
0: yani evet.
1: bir çıkıp insanlara sesini duyurma,
0: Evet.
1: o bir şekilde o enerjini insanlara geçirme arzusu, o istek, o müzik sevgisi en önemlisi. Çok tatlı bir yere taşıyor insan
0: Biz de
1: aslında. Nitekim
0: vokalistlikten
1: getirdi.
0: ama Ümit'ciğim böyle yani
1: Ama çok iyi.
0: şarkım çıkacak, şarkım çıkacak, şarkım
1: Tabii.
0: çıkacak. Yıllarca
1: Tabii.
0: çalıştık ve bizim için daha mutlu bir şeydi o. Yani ilk çıkan albüm,
1: Tabii.
0: hatırlıyorsundur sen de.
1: Tabii.
0: 90'larda ilk çıkan albümünde
1: Değil mi?
0: heyecanını
1: O
0: hatırlıyor
1: heyecan
0: musun?
1: acayip. Ah, oğlum. O acayip bir şey ya. Şimdi beni en çok uğraştıran şarkı Hicran şarkısı. 15 gün en çok beni uğraştıran oldu. Söz bestesi bitti. Stüdyoda Ozan yazmıştı. Sonra şarkıya inanılmaz hissediyorum. Kesinlikle sözlerini yazacağım ama asla çıkmıyor. 15 gün uğraştım. Sonra gecenin yarısı sabahın dördünde. İki sokak aşağıda oturan menajerimin evi vardı. Bütün o zamanlar müzik tesisatları kasetle çalışıyoruz. Söktüm tesisatı, götürdüm menajerimi sabahın dördünde uyandırdım. Dedim ki bu şarkıyı burada çalışacağım. Bu saatte mi dedi. Dedim tabii sen dedim geç yerine yat. Geçtim orada yazacağım tuttu onu. Ve o gece orada 15 gün uğraştığım şarkı
0: Neresi,
1: yarım
0: hangisi?
1: saat bitti. Komple bütün şarkı. Ya ama tabii ben bayağı çalışmışım 15 gün boyunca. Nasıl bir şarkıydı?

0: Hicran 30 yıl devirmiş, 26 yaşında yazmıştım.
1: Vay.
0: Ne hatıralar, ne hatıralar. İzmir'den İstanbul'a gidip gurbette geçen zamanlar çok acayipti. Yani zaman su gibi akıp geçiyor Reyhan'cığım.
1: Sorma vallahi, dün gibi.
0: Değil mi?
1: Seni ilk stüdyoda gördüğüm gün mesela dün gibi benim için.
0: Değil mi? Evet. Ne acayip. 27 yaş, 20'lerden 28, 30 yıl geçmiş. Şahane. Ama tabii bunları sahnede söylemek başka bir şey. Kameranın karşısında söylemek başka bir şey. Bir programda bunu sunarken de onun heyecanı ve onun şeyi bambaşka bir şey oluyor. Ama sana söylemek istediğim bir şey var. Hiç söylememiştim bu zamana kadar. Kamerada bence senin bir televizyon programı olayında çok yakışabileceğini düşündüğüm bir şey var ama mutlaka senin de aklından geçmiştir. Ekrana çok bu konuda yakışacağını düşünüyorum. Aklında mutlaka fikirler vardır, merak ediyorum.
1: Var var var. Şöyle müzik programı planları vardı. Onların hepsini geride bıraktım. Ben aktüel bir şey çekmek istiyorum. İlk denemesini Amerika'da yaptık biz bunun.
0: Öyle mi?
1: Evet, şimdi söylemeyeyim. Belli mi olur birileri? Ama ben daha eğlenceli, daha matrak bir program yapmak istiyorum.
0: Ama içinde...
1: İçinde içeriği çok güzel, evet. Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Yani bir yemek programı gibi ama...
0: İlginç.
1: Yemek programı gibi de değil. Yani çok ortada, çok matrak, çok hani konuklarla eğlenebileceğim, kahkaha atabileceğim

0: nerede yuvarlanabileceğim bir
1: rahat,
0: program
1: relax
0: olacak.
1: bir şey diyorsun.
0: Öyle bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet, inşallah çağıralım gelsin.
1: Ben kesinlikle eminim yani bir programda. O çünkü bir rahatlık senin üzerinde var. Zaten sahne kaç yılın tecrübesi vesaire ama.
0: Ama komiyimdir ben
1: evet,
0: ya.
1: Evet çok. Ben şimdi şey diyemiyorum yani. Biz o baş başa sohbet ettiğimizde biz tabii ki çok kahkahalar atacak kadar acayip sohbetler oluyor. Aynen. Konuşacağımız çok şey oluyor. Tamam. Müziğin dışında da tabii ki arkadaşlıklar tabii var gelişen.
0: Tabii.
1: Çok tatlı. Onun biliyorsun.

0: andıran şarkılardan bir tanesi. Ben dayanıp hep söylüyorum. Zerrin Özer'in ilk defa söylediği bir şarkı vardı ve onu çok duyurdu. Gönül.
1: Gönül ben. Değil mi? Ah, sahnede.
0: Sen sahnede okuyorsun. Ben sahnede biliyorum ama okuyorum. Seyircilerimiz.
1: Evet. Seyircileri ilk defa okuyorum. Zerrin evet. Özer'den sonra benden bakalım evet, nasıl olacak. Olacak.

0: helal.
1: Zirnözer'den sonra söylemek tabii böyle öğretmen öğrenci gibi oluyor. Ama çok lezzetli, bayılıyorum bu şarkıyı söylemeye. Orhan abimize yine selamlarımızı gönderelim, Orhan Gencebay'a.
0: Oluyor. Yani bir solist bir şarkı 30 sene 40 sene artık kulakta pelesenk oluyor ve o sese alışıyorsun, o şarkıyı o kişi söylüyor. Başka söyleyince ne yapsan bir tuhaf oluyor ama yine de biz onun duygusunu geçirdik çok şükür.
1: Ben çok tatlılığı geçti
0: yani. Herhalde canım, herhalde. Her seste başka bir tatlılık da çıkıyor çok şükür. Bugün de öyle oldu. Ah, nerelere geldik? Şimdi dedin ki Zerrin Özer back vokal yaptım. İyi güzel hoştu da birazcık ben kıskandım. Ben de Sezen Aksu'yu back vokal yapmıştım. Ben de bir şarkı okuyabilir miyim?
1: Ay çok şeker olur. Çok
0: 92, 22 yaşında. Onno Tunç bestesi. Aysel Gürel sözleri. Aysel'cim benim, canım Aysel benim. Ya o kadar değerli insanlar, o kadar değerli insanlar geçti.

geçtiği memleketimizden. İyi ki bu eserleri bizlere bıraktılar. Bu eserler bu sesle, bu güzel orkestrayla ve tatlı arkadaşlarımıza devam ediyor. Onla Tunç, Aysel Gürel.

0: Çok iyi şarkılar değil mi ya? İnanılmaz ya, inanılmaz çok, gerçekten.
1: Çok.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde Masar abi, Masar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, bir iki yıl geçirdik. Ah, inanılmaz kayıtlar, inanılmaz bir enerji. O enerjiyi solumak bir acayip. Çok çok iyiydi. İyi ki o nefesi, o şeyi almışız.
1: Şimdiki genç arkadaşlara çok, çok üzülüyorum iyi. Ben hakikaten. Yani bunları yaşayamadıkları
0: için. Yaşayamadık ama o bambaşka. Onu Tunç bir daha. Nerede? Ya, mümkün ya. Aysel Gürel, Sezen Aksu'nun onlar. O üç tabii, çok tehlikeli, tabii, çok fena. Tabii. Çok çok müthiş etkiye sahip eserler çıkarttılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sezen Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı aynen sunuyoruz.
1: Aynen.
0: Sağ olsun, var olsun. Şimdi benim tabii ki bayıldığım Fuat Güner'di.

0: konuşmuştuk. Fuat abinin yazdığı inanılmaz şarkılar var. Saymakla yetmez. Ama onlardan bir tanesi ve çok bayıldığım bir söz yazarı, bestekar Fikret Kızılok. Müthiştir. Onun sözlerini yazdığı Sakın Gelme. Fuat abi çok güzel bir söz yakaladığı zaman dayanamaz. Yani ona daha büyük bir enerjiyle o besteye sarılıyor. Ve Sakın Gelme'yi yaptı. Muhteşem Fuat abi. Bayılıyorum.
1: Fuat abimize de sevgilerimizi gönderelim. Evet,
0: ben hala görüşürüm. 35 yıl hiç nereye taşınsın? Ümit, geliyorum abi. Gelirim direkt. Çayımızı demleriz, otururuz. Yeni şarkıları dinletirim. Dayanamaz şurasını şöyle mi yapsan acaba der. Altta bir armoni dizisi yakalamışsa eğer onu böyle yapsan daha tatlı olur der. Biz de öyleyiz. Biz de öyle o aşı geçti. Dayanamıyoruz. Onlara. O müzik sevgisi çok acayip.
1: Aynen.
0: Bir Sakın Gelme Fikret Kızılok, müzik Fuat Güner, değerli hocalarımız, değerli büyüklerimiz. Çok sıkı şarkılar.

0: Süper ya. Müthiş şarkılar, müthiş enerjiler bunlar ya. Vallahi Reyhan'cığım. İyi ki geldin ya.
1: Ya Ümit, bugüne kadar neredeymişsin sen ya?
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence geldim. Çok şahane bir program. Bütün müzisyen arkadaşlar buraya gelmeli.
0: Hepsi çok şükür gelecekler.
1: Hakikaten,
0: çok sağ olun.
1: Bütün ekibine çok teşekkür ediyorum.
0: Sen Reyhan'cığım, kırmadın beni, geldin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
1: Sen benim için özelsin.
0: İyi ki geldin. Vallahi ne çok olduğunu bile anlamadık.
1: Bence de vallahi. Tüm orkestradaki müzisyen arkadaşlarıma.
0: Evet, Hakan Şengül Orkestrası'nda bütün elemanlı arkadaşlarımız, orkestradaki arkadaşlarımı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Zumba gibiler, zumba gibiler.
1: Çok.
0: Çok acayip.
1: Ekibin de zumba gibi, ekibin
0: tabii,
1: de
0: bu arada, tabii ki.
1: Tanıştığımızda çok memnun oldum.
0: Heyecandan kaçırıyoruz ama arka tarafta muhteşem bir ekip var. Bu ekibimizi aynen, ben alkışlıyorum ve biz de alkışlıyoruz.
1: Buradaki neşemizi günlerce, size borçluyuz. İyi ki varsınız.
0: Günlerce, haftalarca bu ışık, dekor, her şey, ses... Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir emek var. Tabii ki konuklarımızla bu daha da bir tatlanıyor, çok renkleniyor. Finali beraber yapacağız.
1: Tamam.
0: Yine bir MFÖ şarkısı. Herkesin çok sevdiği Ehli Güne Karşı yaparız. Hadi yaparız. Evet. Önümüzdeki hafta ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok ama çok

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde. Berke çıkaracağım onu çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm dünya yanında. Sana anlatılan her masala.

0: bile bile aldanmak mı?
1: İpek Açar TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
2: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
1: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
3: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
1: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
5: Hoş geldin.

0: Ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü Dilara'ya gönül hu diyerek. Köyü Dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut değil
0: Yani
1: mi efendim?
0: evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama insan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Ya efendim.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden
1: Ya.
0: dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor
1: Kim bu
0: mesela.
1: Dilara?
0: Evet, kimdir bu
1: Ya
0: Dilara?
1: efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller
0: Evet.
1: süsleyen sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor, o gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: efendim? Nasıl?
0: süsler gönlü efendim? Şey
1: Ya
0: çok
1: ya.
0: enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii. Bir
0: Bir
1: içim su
0: içim
1: diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri yer,
1: Ya.
0: o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir.
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok
1: Bir
0: güzel bir
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: tabii, tabii.
1: Vay vay vay vay
0: Tabii,
1: vay.
0: tabii.
1: Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır, o muhteva içine girmektir, anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır. Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir eser.
1: Muhteşem, muhteşem. Yani
0: Bir
1: şöyle
0: keşaveran.
1: diyeyim, evet ilk zamanlarında okuduğu eserlerden Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet.
1: meşketmiş gibi ya da
0: Doğrudur.
1: çok iyi
0: Doğrudur.
1: dinledi.
0: Doğru. Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular. Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok solistler vardır.
1: Ya.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan diye.
1: efendim. İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim inşallah.
0: dinleyelim.

0: Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar, tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak, bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim, yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Oracığım, yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya. Yani baktığımız zaman, Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler içinde,
1: hayret, evet.
0: evet, böyle.
1: Allah hayretimizi arttırsın.
0: Amin. Gene Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasrı emel eyler.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa, dur bakalım bir dinleyelim.
2: Görse
0: Hasrı emel.

0: Bu aslında tesbihat bu. Her şey tabii, her şey onu anlar. Her
1: Söylüyor
0: şey
1: da şimdi onu bir de duyacak
0: tabii. Evet.
1: kulak lazım.
0: Tabii. Bazı eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet, doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil.
1: Amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkes de bir
1: Tabii.
0: türlü.
1: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir türlü yani. Herkes de başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım, mehi seyranem mi çıktı bu gece? Şaşı Osman,
1: Vay vay vay
0: devrin
1: vay
0: en
1: vay.
0: büyük gazel hanlarından. Çok,
1: Ya.
0: ben de çok
1: Ses
0: severim.
1: virtüözü
0: Evet,
1: efendim. Yani
0: müthiş bir adam.
1: gerçekten.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Falsosuz.
0: Evet, her zaman
1: Sıfır.
0: vamık ezra olur alem bu ya
1: Vay.
0: diye onun bir gazel daha var.
1: Ya.
0: Daha önce
1: Müthiş bir okuyuşunda hocam. Müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon. Sanki bir besteymiş gibi,
0: tabii.
1: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
0: Şimdi tabii
1: okuyucularımızdan.
0: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani o
1: Evet.
0: gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
1: Tabii.
0: Hemen irticalen okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
1: Ya.
0: Onun için çok
1: Çok
0: kıymetli, çok
1: kıymetli.
0: özel.
1: Ya.
0: Belki ikinci defa, üçüncü defa aynı
1: Başka
0: keyif,
1: okuyacak
0: aynı
1: tabii.
0: lezzetle belki daha güzel okur ama işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
1: Ya.
0: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
1: Tabii.
0: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı iştiyakla,
1: Evet.
0: aynı şevkle. İşte insan sesi de
1: Tabii.
0: öyle bir şey.
1: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
0: Evet.
1: Ya çok güzel olmuştu dedim.
0: Tabii.
1: Yapan bir daha yapar dedi ya.
0: Evet.
1: Yapan kim? Eyleyen
0: Evet.
1: kim?
0: Tabii.
1: Ya.
0: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Müthiş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: De.
0: halkın sevgilisi o dönem. Biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çok şey okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim. Biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri
0: kapıl diyor, kapıl diyor da.
1: aşkı... Bu da Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok özel,
0: O da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya.
1: sesine.
0: Ya.
1: Evet.

Ah, putain!

0: Demir leblebi, Mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor.
1: Aşk bir macera.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani. Zeki Müren de öyle. Yani Perihan
1: Aynı
0: Altındağ
1: dönem
0: sözü öyle.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden, yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazideki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve göçün.
1: Mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınması lazım.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan bin tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani. Bu günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah,
1: hocam.
0: inşallah,
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı,
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım.
1: evet.
0: Seni bir,
1: Estağfurullah.
0: evet.
1: Buyurun.
0: Ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim. Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Allah Allah, kucağında can
1: Ya
0: verecek.
1: efendim, bu da
0: Allah
1: Şerif
0: Allah.
1: İşli üstadımız yani.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Ya.
0: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
1: Ya.
0: açısını gül yanağında.
1: Heh.
0: Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından
1: Evet.
0: eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
1: Estağfurullah.
0: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
1: Tabii.
0: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
1: Tabii,
0: Bir de
1: tabii.
0: seçiyor mesela.
1: Tabii. İşte Ferhan okusun diye mesela
0: Evet.
1: besteliyorum.
0: Tabii.
1: Safiye okusun diye
0: Safiye Aile
1: besteliyor.
0: okusun diye
1: Ya.
0: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
1: Ya.
0: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
1: Nasıl bir
0: Nasıl
1: cümbüş yani
0: bir
1: bir
0: böyle
1: araya
0: bir
1: gelme değil mi
0: libas
1: efendim?
0: gibi giydiriyorlar sonra o solist. O
1: Ya.
0: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
1: Ya
0: bir
1: efendim.
0: hal.
1: Ya.
0: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
1: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
0: Evet.
1: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
0: Eyvallah vardı
1: çıkıyordur.
0: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
1: Ya.
0: eseri.
1: Ya.
0: Yani bu eser mesela Çile
1: Tabii.
0: Bülbülüm Çile.
1: Tabii.
0: Yani Safiye Aile'yle.
1: Okusun diye sanki
0: Böyle
1: yazılmış.
0: seçilmiş,
1: Tabii.
0: düşünülmüş, hesaplanılmış.
1: Ya.
0: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye.
1: Evet.
0: Muhayyilesinde o var yani. O
1: Ya efendim.
0: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
1: Ya.
0: Hayat bulacak.
1: Nasıl bir güzellik değil mi
0: Ya
1: efendim bu?
0: çok
1: Ya.
0: güzel aslında.
1: Ya.
0: Bakıldığı zaman
1: Nimet.
0: tabii.
1: Ya.
0: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
1: Ya.
0: Meşk esası.
1: Ya.
0: Yani bestekarla meşk etmek. Onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
1: Tabii.
0: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
1: Aynen.
0: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: dönemdeki
0: tabii.
1: bestekar
0: Tabii.
1: veya icracılar, okuyucular.
0: Geldik programımızın yine sonuna
1: Evet.
0: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin,
1: Ya.
0: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
1: Musikimizin
0: Evet,
1: dedesi. Dede deyince direkt o anlaşılıyor.
0: Sevdim bir Gonca Irağına.
1: Ya.
0: Evet bakalım.
1: Müthiş bir eserdir efendim bu
0: Evet.
1: da. İcra edelim inşallah bakalım.
0: Evet.

0: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Kalbim.

0: ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de.
1: Hiçbir şeyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere.
2: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet, programımızın ilk şarkısıyla merhaba dedik sizlere, değerli dostlarımız, TRT Müzik ekranlarına, senin şarkına bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Evet sevgili Esra'cığım, şarkılarla, türkülerle yine hazırız. Yine heyecanlıyız, yine mutluyuz. Dostlarımızla, sevenlerimizle, sevdiklerimizle kavuştuğumuz için. Efendim sizin kanalınız, sizin programınız. TRT Müzik senin şarkın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum ben de. Evet Esra'cığım.
0: Yine harika bir akşam sizleri bekliyor. Evet. Ayrılmayın bence yerlerinizden. Bu kanalda kalınız.
1: Çok renkli
0: garanti
1: bir repertuar
0: veriyoruz
1: yine bugün.
0: Güzel şarkılarla evet başlayıp sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz değil mi Onurcuğum? Onur Özel Çağlayan ve orkestrası.
2: Evet.
0: Efendim,
2: teşekkür ediyoruz.
0: Çok kıymetli arkadaşlarımız.
1: Biz alkışlıyoruz efendim sizi.
2: Sağ olun.
1: Evet, şimdiden ellerinize sağlık diyoruz. Evet.
0: Dedikten sonra da bence ilk şarkımız, ilk solist şarkımıza geçelim.
1: Evet efendim.
0: İlk şarkımızı söyledik.
1: Evet.
0: Orada anlaştık.
1: Evet, başladık
0: İhsancığım
1: programımıza.
0: Hangi makam?
1: Nihavent
0: hangi
1: bir
0: eserler
1: şarkı. Çok sevilen yine bir şarkı. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Okumaya çalışalım, birlikte
0: harika
1: okuyalım
0: dinliyoruz
1: dostlarla.
0: Harika.

Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Stüdyomuzdan gelen o güzel, naif alkışlar için de teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz. Efendim yine bir Nihavend eserle devam etmek isterim. Yine herkesin bildiği, okumayı da çok sevdiği bir eser. Ağla gitar, çal gitar. Okuyalım efendim.

0: Teşekkür ederim. Sağolunuz, var olunuz.
1: Ağzına
0: tüm dostlarımız
1: sağlık.
0: Teşekkür Ellerinize ederim.
1: Sağlık.
0: Sağ olun efendim.
1: Sen bu şarkıyı okurken aklıma kim geldi?
0: Kim geldi?
1: Rahmetli Hüner Coşkuner geldi.
0: Aa, eyvallah.
1: Gözümün önüne geldi böyle dolu dolu sahneyi doldura doldura okurdu
0: olsun
1: bu şarkıyı ya.
0: Devam edelim. Siz?
1: Hüzzam'la devam edeceğim ben de.
0: Evet. Hangi şarkı?
1: Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem.
0: Zevkle dinliyoruz efendim.

0: Bravo.
1: Gönlünüze sağlık efendim. Ellerinize
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir şarkıymış bu da.
1: Evet.
0: Bazı şarkıları okuyunca seviyoruz. Sizler nasıl ilk duyduğunuzda "Aa ne güzel şarkıymış" diyorsunuz. Biz de ilk okuduğumuzda onu diyebiliyoruz bazen.
1: Evet,
0: değil
1: evet.
0: Mi?
1: Stüdyoda arka taraftaki ekibin alkışlarını ve hareketlerini gördün.
0: Evet.
1: Eşlik ettik sana oradan. Evet.
0: Evet.
1: Tarzı değiştirelim mi yavaş yavaş?
0: Değiştirelim. İşimiz bu. Senin şarkın demek, her şarkı demek.
1: Eşlik eder misiniz bana?
0: Biliyorsam ederim.
1: Bilmediğiniz şarkı mı var ayol? Aa.
0: Bazılarını azıcık biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Bazılarını tam biliyorum. Bazılarını da biliyormuş gibi duyup kopya çekip yani, eşlik edebiliyorum.
1: Bende de var biraz onlar ama söylemeseydin oluyor, iyiydi yani.
0: Bütün sırlar ortada şu anda.
1: Çok güzel.
0: Tamam tamam, bu şarkıyı birazcık biliyorum.
1: Tamam, o zaman ne zaman istersen eşlik edersen seviniriz.
0: Tamamdır.
1: Bir Tan Taşçı bestesi efendim. Buradan selamlar olsun. Çok da güzel bir şarkı. Dostlarımızın severek okuduğu bir şarkı. Okumaya çalışalım. Ona söyle diyelim.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Harika. Tansiyonu çok yüksek bir şarkı
0: Çok
1: zaten.
0: evet, çok güzel bir eser.
1: Burada da bence çok keyifli oldu.
0: Sizden
1: İyi
0: de
1: ki
0: bekledim
1: söyledin.
0: gelmenizi Esra Hanımcığım.
1: Orada eşlik ettim.
0: Evet.
1: Bilmiyorum yani kameralar görüntüledi mi ama bayağı bir eşlik ettim.
0: Göz göze geldik. Elim uzattım böyle gel dedim ama gelmedin.
1: Yok. Oradan iyiydi bu.
0: Bekledim de gelmedin. Evet, peki.
1: Ara sıra da böyle
0: Alsın.
1: naza çekeyim.
0: Evet, alsın. Ne
1: Ben
0: okuyacaksın? Ne
1: devam
0: var
1: ediyorum.
0: sırada?
1: Hareketli bir şarkı.
0: Evet.
1: Biraz böyle coşacağız.
0: Tamam. Ben müsaadenle. Birazcık dinleneyim bir
1: Tamam.
0: şarkılık.
1: Tamam, izin veriyorum.
0: Estağfurullah.
1: Mavilim diyoruz.